0: ve Guangdong Su Elektrik İşkinçe İdaresi Pay Çeklik Şirketi, Komul Yüecang Elektrik Energiya Cabdokları Çeklik Şirketi'den ibaret 5 Şamal Elektrik Cabdok Yasımcılığı Karxanısının hemisi bütüp işe kiriştirilip, Şamal Elektrik Çakbilek Kanıtı, Asasi Generator, Munar Silindiri Katarlı halkalarını öz içi algan kesip zanciri muvaffakiyetlik berpa kılınıp, Şamal Elektrik Cabdok Yasımcılığı Mesulatlarının hemisini yerlikte işlep çıkırış işe aşırıldı. Barkül Sentangu Sanat Bahçe Rayonu Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Ma Wenjing mındak dedi. Biz bir bahçe tört rayon endisi boyunca bir tutaş uğurlaştırıp küçünü mücessemlep terakki kıldırdık. Bunun içi de Cabduk Yasımcılık rayonunun orne stratejilik yeniden güllengen kesiple ve Cabduk Yasımcılık bazısı bulup bekitilip Nahiye rayonudaki kesiplerinin derecesini östürüştüki yadroluk tutkuğa aylandı. Biz cemiye 600 milyon yuandan artık meblağ selip ul esleğe kuruluşunu üzüksüz mükemmelleştirip bahçe rayonunun sığdırış iktidarını umumyüzük östürüp bütün küçümüz bilen soğudiger çakırıp meblağ çalıp kılıp el ospetlik türlerini topladık. 17 yıllık terakiyat tamamında kumulu zincirini toplap top şekillendiriş arkalık yokuru sıcılıktaki çıngıtış detali. 100 metre derecelik çakbilek kanıtı. Munar silindirinin generator, çıçıkçak sandık uçu bulgan bütün kesip zinciri yapı kalkısını berpa kıldı. Komul Şehirlik Sanat ve Uçurlaştırış İdaresi Partiya Grupusunun azası, Muavin İdare Başlığı Doğurin Çay mındak dedi. Bazar ihtiyacını çoğunkur kızı mındak dedi. Bazar ihtiyacını çoğunkur kızıp teminleş bilen ihtiyacını udullaştırış yığını, türlerini udullaştırış paleti katarlığı bakılıp, Cabduk Yasımcılıkı ve yeni energiya tür kuruluşu karxanları, çoğuntuptaki sanat karxanlarının hemkarlıkını algısıl getip, uzak ünümlük, mukum bulgan teminleş ihtiyaç münasibetini ornattık.
1: Stansımız haberi, nöbette Komul Şehir'de 23.600 mol kölemdeki meyve kirgen örüklük bağlardaki gorlar yoğunlaşının halkılık mezgeliği kirdi. Komil Şehirlik Yezilgi, Yezilik Maşınları Teknikisini umumlaştırış mülazimet merkezindeki kesbi teknik hanımlar birinci sepki çöküp, işik aldığı çiberip mülazimet kılıp, ilmi perviş kılış arkalık bağvallarının kırmını mukumlaştırıp, payet ilişiğe kapalı tıkıldı. Yakında Komil Şehirlik Yezilgi, Yezilik Maşınları Teknikisini umumlaştırış mülazimet merkezinin teknikleri, Yurgul Rayuni Tiyanşan yasak berip, tekniki cihetlerin itekçilik kılış mülazimetini kanat yaydırıp, Nakhmeydan'da dekallarga örük östürüş teknikisi teşvikat materyallarını tarkıtıp, etiz erik emeli meşgulatını kolmu kol ögetti. Yurgul Rayuni Tiyanşan yasası, Törük kentinin ahalısı Kerem Salih mıdah dedi. Neçhil sort ulanğan 5 mo örüklük beğim var. Tekniklar bizge tekniki cihetlerin itekçilik kılıp, dekançlık doğrularını tarkıtıp verdi. Bunun da bek hoşal bulduk. Ularga rahmet ettimiz. Uzundan beyan yilime qish, örük bih örüki qatarlıq cahil kezellik ve aşeret ziyandaşlıqı Tiyanşan yasının örükçilik terakiyatını çekilip gelibatkan qiyin mesele bulup kılgan idi. 2025 yılından başlap, Komul Şehirlik Yezilgi, Yezilik Maşınları Teknikisini Umumlaştırış Mülazimet Merkezi Tiyanşan yasının törük kentide örük derhirki yilime qish kesilinin onursal aldın yiliş, tizgilash teknikisi sınaq türünü yol koyup, 9 aylılık dekkanının 30 sınaq türünü yol koyup, 9 aylılık dekkanının 30 mu örüklük beğini sınaq noktası kılıp, okşumağın aldın yiliş, tizgilashtürüp kolonuş boyca seliştürüp tecrübe kılıp, şu cahı maskeldiğen, tanarıkı tüven, yokur ünümlük, onursal aldın yiliş, tizgilash teknik endisini talap çıktı. Bu mezgilde tekniklar köp kettim kesbi teknik boyunca terbiyeleşini kanat yaydırdı. Şunumlayan bir vakitte perviş kılıç usulda yığınlık yartıp, örük tereh oluğa ozukluk suyukluğu uruş teknikisini umumlaştırıp, örük terehinin ösüş ve keselgi takabulduruş iktidarını tüptün aşırdı. Komul Şehirlik Yezilgi, Yezilik Maşınları Teknikisini Umumlaştırış Mülazimet Merkezi Bağurman Tekniki Bölümünün Tekniki Van Bin mıdak dedi. Bu ozukluk suyukluğunu tereh oluğa uruş arkalık örük terehinin şahkuli ve yıldız sistemisiğe bivasta təsir gözetkili buludu. Ozukluk suyukluğu derek oluda aylındı. Bundak bulganda bir bütün örük derekhi ozukluğunu sümüreleydi. Ozukluk sümürülgeninkin keselgi takabulduruş gücünü mevsulat miktarına aşırıp süpetini östürgül buludu. Qarqabçın kentide tekniklar örük bih öriki. Örük kısraklık, kurtu qatarlık, cahil kezellik ve ziyandaş aşaratlarının aldın giriş, tizgilleş netic ünümünü noktuluk teşhirdi ve aydekçilik kıldı. Örük bih öriki asaslıqı örük derekhinin bih tügümüge ziyan yetküzüp, Bıx tügümünün gayri ösüşü normal şekillenmesliki ve meyve birelmeslikini keltirip çıkırdı. 2025 yılı 1. ayda Komul Şehirlik Yezilgi, Yezilik Maşınları Teknikisini Umumlaştırış Mülazimet Merkezi bu kenetteki kezellikleri yetisi iğir 300 mu örüklük bağını meksuz aldın iyiliş, tizgilleş dairesine kirgizip, dairleşkan aldın iyiliş, tizgilleşini ilmi kanat yaydırdı. Bir yıldın köprak sistemilik tizgilleş ve inçki perviş kılış arkalık, Qarqabçın kentide örük bıx örüki kesilinin aldın iyiliş, tizgilleş netice

0: sizdiki tugunga aylandim. Bu qimmat tuyg'usini hech qanday narsaga tegishkil bo'lmaydi. Karxananing taraqqiyot to'lqinida Xo'jinxov o'zining o'sib ketilishini karxananing taraqqiyoti, yerlikning qurilishi bilan zich birlashtirib, leksiya so'zlash ortiqchiligi orqali karxananing mas'uliyatchanligini namoyon qilib, millatlar ittifoqligi taraqqiyoti bo'yicha barpo qilishga kuch qo'shib, karxanadagi yosh ishchi xizmatchilarning munavvar vakiliga aylandi. Aratürk Cana Yeng Material Çeklik Şirketi Onursal Başkuruş Bölümünün hizmetçisi Subihi Aysat Darmadak dedi. Hucun Xao'nun bana bergen en çoğun təsiri kesipçallıqı, icdahatçallıqı, illiqliqi. O etrafımızdaki tolum işençlik aytıp küçük tulgan yaş ülge.
1: Yokurda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizden muhariri Mehmetcan Ahmet, Mesul Muharir Aminem Kerem, Nazaretçi Abeydül Bast, Renayi Abdurrahman bilen Abdüveli Mutalip anlattı.
2: Devlet
1: ortak dilini kündü ögüneyle.

尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听国家通用语言天天学栏目。Hürmetli radyo anlayış dostlar, devlet ortak dilini günde ögüneyli sahibimizin yaptırıp anlaşılan karşılığımız, ben Abdüveli Mütalip. Hao dinleyen pangyoumen, jintian wo men jixu xueqi di 16 ke de neirong, jintian wo men yao xueqi ti huan lianxi. Qing wen, kai wang ka shi de huo che shenme shi hou fa che? Qing wen, kai wang ka shi de huo che shenme shi hou fa che? Yani Qashqar baradigan poyezd qachon qo'zg'oladi deb so'radi bu yerda. Hao 那么我们可以替换成其他城市，比如说，请问开往库尔勒的火车什么时候发车？请问开往库尔勒的火车什么时候发车？亚尼你们再读库尔勒，库尔勒亚尼库尔勒的对吧？亚尼。Korluğu barıdığan poiz kaçan kuzguludu deb soradıdı. Woman ye kayı wen, çin wen, kay wang yi li de huo çe şeme şi hou fa çe? Çin wen, kay wang yi li de huo çe

0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigelli Haberler programımızda anlaşımlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 10. günü, yakşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 24. günü.
2: Avval bu gidimki programımızın asası mesmullarını tanıştırmız.
1: Merkez Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7. grupsinin Şincan Uygur Avtonom Rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanını Nazaret Kırış Seferverlik Yığını Ürümçü'de geçildi. Çin Şocan Uğurluşu Seferverlik'e kaldı.
2: 15. 5 yılını yakışı başlaş, kademlik yakışı iliş teyemisindeki Şincan Mahsus Meydan Akbarat İlan Kılış Yığını Ürümçü'de ötküzüldü.
1: Avtonom rayonimiz bir xatar elastikliği ile zamanı yerleşken su doğru sistemimizin berpa kılışını tezletip Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatına su erketlendirgüç küçük koyuşuna nişanladı.
2: İli Kazak Avtonom Oblast'ı tokluğu ulu eslehe uğurlaştırmasını pahalı elalaştırıp yıllaştırmasını pahalı elalaştırıp yıkattı.
1: Cayları, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıkısı medeniyet sayahat itibarı çoğun soğukusunu oturuğa çıkırıp musabıkı yakın miktarının istimalının eşiş miktarına aylanışı küçük koşmakta.
2: Baş yaz mezgilede Xotan'ın nurgun caylardaki menzi rayonlarda sayahatçılar ikimi sıcıl eşip medeniyet bilen sayahatının yukarılışıdaki yarkın noktala ağır karkıdan namayen buldu. Emdi haberle anlanla.
1: Hazır, merkezden ekologiya, muhit, koğdaş nazaretçiliği davamlaşmakta sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Partiya 20. kurultayı ve 20. nöbetlik merkezi komitetin erkatımlık umumi yığınlarının royini, çoğunkur ızıçılaştırış, 4. umumi yığınının uğurlaştırmasını estaidil emelileştiriş, Xi Jinping ekologiya medenilik ideyası ve başşuci Xi Jinping'in muhim yol yoruki, tasdiki yol yorukunun royini ızıçılaştırış, emelileştiriş için partiya merkezi komitetin goviyanın tasdikleş bilen 20. nöbetlik Merkezi Komitet Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik Hizmeti Rehberlik Grupsi yığınının royiga asasen merkezinin Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilik 7. grupsi yakında Şincan Uygur Avtonom Rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintanı'da Ekologiya Muhit Koğdaş Nazaretçilikini kanat yaydırdı. Uğurluşuş Seferberlik yığını Tönügün Ürümçü'de geçildi. Nazaretçilik grupsinin başlığı Feng Zhenglin nazaretçilik hizmetini yakşı işleyiş doğrusunda söz kaldı. Şincan Uygur Avtonom Rayonluk Partiya Komitetinin şucisi, Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintuanı Partiya Komitetinin birinci şucisi, birinci Zhengwei, Çin Şocan Uğurluşuş Seferberliki kıldı.
2: Feng Zhenglin bunalarını görsetti. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki Partiya Merkezi Komiteti, Ekologiya Medeniyetindeki kuruluşu ve Ekologiya Muhitini Koğdaşka yüksek ahmiyet verip, Ekologiya Medeniyetindeki kuruluşunu, beşini bir gevde kılış umumi caylaştırmasını bir tutaş algı sürüş. Tört umumgözlük strategiyelik caylaştırmasını mas algı sürüşünün muhim mezmunu kılıp, devletimizin ekologiya medeniyeliki kuruluşu ve ekologiya muhit koğdaş işlerde tarihi karakterlik, buruluş karakterlik, umumluk karakterlik özgürüşünün varlığı gelişigi törtkü buldu. Partiya 20. nöbetlik merkezi komitetinin 4. umumi yığını 2025 yılı 10. ayda Beijing'de geçildi. Yığında karab çıkılıp makullanğan Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komitetinin Xalq İgiliki Taraqiyatı bilen İctimaki Taraqiyatının 15. 5 yıllık yirik planını tüzüş toğırsızki təklifide Yeşil Taraqiyat Jongo'cu zaman birleştirişinin roşanın asası rengi. Süzüksu Yeşil

0: asosqi Şinjan Uyğur Avtonom rayonu ve Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuanının ekologiya muhitini qoğuluşu cahetki xat, telefon, erziyet arqılıq paş kılışını qobul qılıdı. Qobul kılış dairesi kirmeyilgan başka erzikayet paş kılışını belgilimi boyca nazarat kılımgan cayının bir taraf kılışıgı tapşırıp berdi.
1: Stansımız kabri. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş deyimizdir ki, Şinjan məxsus meydan axbarat ilan qılış yığını tünü gün ürümçüdə ötküzülüb, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun xəliq iyilik tərəqiyyatı bilən ictimai tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllıq yirik plan proqramısı düşəndirildi. Şinjan'ın 15-ci 5 yıl məzgilidiki ixtisadi ictimai tərəqiyyat nişanı və nuxtuluq vəzifələri qatırlıqla tonuşdurildi. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavini shujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz axborat elan qilish yig'iniga qatnashdi hamda muxbirlarning savoliga javob berdi. Erkin Tunyaz mundaq dedi. Bosh shuji Xi Jinping Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Bo'libmi, bosh shuji bultur markaz vakillar o'yinini boshlab Avtonom rayonini qurilganligining 70 yillikini tabriklash faoliyatiga qatnashib, muhim so'z qilib, muhim yo'l yo'riq berib, tabrik taxtasiga Jumhuriyat millati o'rtoq gavdasi e'lonini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqayli deb muhim beg'ishlik 5 cho'ng strategiyalik o'rin berib, 15-chi 5 yil mazgilida turli xizmatlarni yaxshi ishlashni tub mezoniga ega qildi. Onunla küçlük hareketlendirik güç kuş koştu. Şinjan terakiyat en yakşı, özgürüş en çoğun bulgan, her millet amısı en köp emeli nefke erişken tarihi mezgilge kirdi. Erkin Tunyaz mundaq dedi. 15-ci 5 yıl mezgilide biz Xi Jinping yeni devir cungucu sosyalizm ideyasını yitek çıkılıştı baştan ahır çıntırıp, işkini tikleştiğin el kılgıç ehmiyetini çoğunları özleştirip, işkin koldaşını katli iş kaşırıp, yeni terapiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük zıçılaştırıp, cemiyet mukumluki ve ebedi emirlik baş nişanını çıngı puhta tutup, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi yanını müstehkemleş, Cumhuriyet millet ortak gevdesi kuruluşuna alığı sürüşünü zıt çöğür de Şinjan'ı kanun boyunca idare kılış, Şinjan'ı ittifaklaşıp mokum kılış, Şinjan'ı medeniyet arkalık ozuklandırış, Şinjan'ı halkını beytip ronak tapkızış, Şinjan'ı uzakçı güllendirişte çıntırıp, 5 çoğun stratejiyelik orun beykitmesini közlep, hizmetini emeliyleştirişine çın tutup, tütün memleket bilen mas kademde, sosyalistik zamanı birleştirişini asasi cihetin emelik aşırışta, el kulgu ilgirleşni qolugiz. Erkin Tunyaz mundaq dedi. 15-ci 5 yil mezgilide biz baştan axir muqimlikni baş orungu qoyuş, bexatarlikni qoğdaşni çördep, Şinjan cemiyet umumiyetinin sıcıl muqim, uzakçı muqim bolışını saklap, devletnin coğrafiyelik hevipsizlikini qoğdaydıgan strategiyelik tosuk berpa kılışımız. Asası liniyanı müstehkemleş, kalıptın itiraf kılışını küçeytişini baştın ahır çördep, Cumhuriyet milleti ortak gevdesi enini obrazlı, tesirlik, ünümlük müstehkemleş ki küçep, halk kalbini mücessemleş bilen bir vakitte küş toplaşımız. Stratejiyelik kuvvet koşuş, umumi yetki mulazimet kılışını baştan ahır çördep, Şinjan'ın partiya ve devlet umumluğundaki koordinat oranını doğru tepip, Şinjan'ın neticesi arkalık umumluğu küçük kuşumuz. Şahmet'in gözünü canlandırış, mas terakki kıldırışını baştan ahır çördep, Canobi Şinjan'ın yukarı süperlik terakkiyatı tesiri yetkizulatkan çunkur katlamlık meselelerini sicil el kılışımız. Ekologiyanı aldın korungu koyuş, yeşil terakki kılışını baştan ahır çördep, ekologiya muhitini qoğdaş, tüzeşini küçeytip yeşil tövən karbonluk bolışını, Şinjan terakkiyatının en yarkın asası rengege aylandırışımız. Xalık turmuşunu muhim korungu koyuş, bəxt saadetini küçeytişini koyuş. Bəxt saadetini küçeytişini baştan ahım küçlik erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatırlık duyğısı iyi kılışımız gerek. Ахпарат илан қилиш жиғинида Эркин Тунияз ва Автоном райондук партия комитети доимий комитетининг аъзоси, Автоном райондук доимий муовини раиси Жан Йинчун Avtonom rayonun münasibetlik tarımaklardaki mesul yoldaşlar ayrı malda Cumhurba Milleti ortak gevdesi enini müstekemleş. Bütün memleketinin ela süpetlik, dekancılık, çarvıçılık mesulatları, mühim teminat bahsi berpa kılış. Asya Avrupa altın yolu ve garip geçi ötüş köyrük beşi istikamı berpa kılış. Devletinin energiye baylıkı bir hatarlıkını kapaletlendiriş, halk turmuşunu sıcılı yakşılaş, ıslahatını umumizlik çonkurlaştırış, yeni süpetlik işlem çıkırış güçlerini yetiştiriş, Şincan'ı sayacılık arkalık güllendiriş stratejisini yolga koyuş, Cenubi Şincan'ın yukarı süpetlik terakiyatı, ekologiya medeniyeliki kuruluşu katarlıklarına çördüm, muhbirlerinin sualığı cevap verdi.
0: Stansımız muhbirleri Yangju, Liyang haber kıladı. Tünegün ötküzülgen 15-ci 5 yılını yakışı başlaş, kademli yakışı iliş məksus teyimlik akbarat ilan kılış yığınıda. Merkez ve Abdunum rayonuki asası ekim taratkoları, her kaysı bula yetlik oblaslık, şehirlik yuğurma taratko merkezlerden gelgen 71 muhbir,

0: Şey şu ki, yol süpetlik işlep çıkış güçlerini yetiştiriş ve ravajlandırış, enenvi kesiplerini özgertip derecesini özdürüş, yoldan güllengen kesiplerini yetildiriş ve zoraydış, kelgüsü kesiplerini oldun körerlik bile uğrullaştırış. Rakamlık Şincan stratejisi ve sünni akıl piroz herkesini çoğunkur yol koyup, türlü kesiplerine her taraflı güç koşuş. Yollar süpetlik işlep çıkırış güçleri terakkiyatının türkü buluşu arkalık, omanı cemiyet işlep çıkırış güçlerinin sevkiyesini önemlilik östürüp, yukarı süpetlik terakkiyat, yukarı süpetlik turmuşta belli karakterlik neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman birleştirişini asası cehettin işkaşırışta, el kulguş ilgirleşini kolu keltürüşke, hakiki kapalatlı kılıç tekmu tekitlinipti.
1: Emdi stansımızdan uluğvar planını közler, yeni musafik atılınıp sadık bulup, emeli işlep kesafik atılınıp sadık bulup, emeli işlep kelevizki yüzülmeyi başlar, kademli yakşı iliş temizdeki mahsus meydan akbarat ilan kılış yığını tölü gün kararlıda ötküzüldü. Yığında Şincan Uygur Autonom Rayonu'nun halk iyilik terakiyatı bilen İctimai Terakiyatı'nın 15. Beşirlik İrek Plan Programı'sı ses temelik düşendirildi. 15-5 yıl, oldun kısı bilen keyingisini bağlaştı ki, aç kuşluk 5 yıl. Şincan'ın yukarı süperlik terakiyatıdır ki, muhim fırsat mezgeli. Yerik plan programısı, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, ammanın arzusu için bağlap, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, Dəl cayda umumi yüzlik ızıçıllaştırıp cemiyet mukumluğu ve ebedi emirlik baş nişanını çın puhtu tutup partiye merkezi komiteti belgüle bergen 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep yukarı süpetlik terakiyatka katli eğişmayı türtki bulup terakiyat bilen bihaterlikini bir tutaş filanlap hazır bilen kelgüski ten itibar verip kesip derecesini östürüş bilen halık durmuşunu yakşılaşını maslaştırdı. Nişanı aydın, yolu inip, tedbiri emeli boldu. Uluğvar plan tüzüldü. Cesaret bilen ilgirleş peyti yetip geldi. Avtonom rayon boyunca yukurdun töveniki çemmeylen cezmen kalıp ve küşünü mucizsemler uluğvar planını güzel riyallıkka aylandırıp cunguçi zamanı yüleştirişinin Şincan emeliydi de yepyeni sahipini cesaret bilen tutup çıkaylı.
0: Stansımız xəbri. Abdonum rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 5-ci ayının 8-ci günü 78-ci qitimliq modirlər yığınaşdı. Yığında Abdonum rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komitetinin 29-cı yığınını 5-ci ayının 20-ci 21-ci günü Ürümçədə etiş qərar qılındı. Abdonum rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin modiri Zumrat Obul yığın qiyasəçilik qıldı. Yığında Abdonom rayonluq 14-cü növbətli xalq qurultayı daimi komiteti 29-cı yığınının qaralma layihəsi qarab çıxıldı. Daimi komitetin 29-cı yığınında Abdonom rayonunun öy-cay mülazimətini başqırış nizami özgərtilgən layihəsinin 3 qitim qarab çıxılğan nosqısı. Abdonom rayonunun paxta süpütünü ilgir sürüş nizami layihəsinin tüzdilgən nosqısı. Abdonom rayonluq xalq hökuməti qarab çıxış qısınğan Abdonom rayonunun yuqur sürətlik taşıl nizami layihəsi. Abdonom rayonunun şəhər bazarlarını par bilən təminləş nizami layihəsi toğırsızki təklif. Abdonom rayonluq xalq qurultayı daimi komiteti, modirlər yığını, qarab komiteti, modirlər yığını, qarab çıxış qı daimi komitetinin ayrım yazı bazarlarının növbət almışdırış sayılmı vaxtını tənşəş toğırsızdiki qarar layihəsi haqqıdiki təklif qarab çıxılıdı. Bortla Moğol Abdonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşdirib sunğan Bortla Moğol Abdonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqulu Moğol Abdonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşdirib sunğan Bayınqulu Moğol Abdonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korul şəhərinin iştirakçını başqırış nizamını tüzdüş toğrusidki qərarı. Qızılsu Qırğız Abdonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləşdirib sunğan Qızılsu Qırğız Abdonom Oblastının oturukçı qarxanlarının pulu və deqan işləmçilərinin iş haqqını nesi qaldırışının alınış və tüzəş nizami təşkil olundu. Avtonom rayonlik xalq hukumatining avtonom rayonning davolanish kapalti xizmati

0: ahvoli. Abdulum Rajunun 2025 yıllık muhit ahvoli ve muhit qoğdaş nişanının orulmuş ahvoli toğırsızki doklat qatarlıqla. Abdulum Rajunluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Qanun İcrası Tekşürüş Qrupsının Abdulum Rajunluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin yeni dəvirdeki təptiş orqanlarının qanun nazarəçiliki xizmetini küçəyitiş toğırsızki qararının yolu qoyuluş ahvoli tekşürüş toğırsızki doklatı. Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Vəkillər Salahiyyətini Təkşürüş Komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salahiyyəti toğırsızki doklatı alınıb ödülüdü və qarab çıxılıdı. Kadrlarını təyirləş, qaldırış işləri qarab çıxılıdı. Yığında başqa qaralımlarımı qarab çıxıldı. Abdulum Rajunluq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin müdirlərdən Bang Mingshan, Lenin Ping, Ping Shilay, Wang Guhe, Nəmtimin Qadır, Әнвер Тұрсын, Сон Яджин, башқа атып Ван Джан жиғынға қатнашты.
1: Станциямыз мұхбирі Лейман хабар қылды. Abdulum Rajun bu yıl bütün yılda suçluluk turaklık mülkiye 40 milyar yuandan artık meblağ selişine tamamlaş nişanı için kadılıp torgu ulaş, torunu toluklaş, zincirini küçeytiştin ibaret su toru kuruluşu uluğvar planını, kuruluş haritisini, emeli menzili haritisini aylandırıp bir hatarı elastikliliği ile zamanı ulaşkan su toru sistemisi berpa kılışını tezletip Şincan'ın yukarı süpetlik tarakiyatına üzülüksüz su hareketlendirir güç küçü koşuşunu nişanı. Baynayasının bulun yeşitki su tenşahı saklaş kölçüki kuruluşu növette tez sürette alğı sürülü vatkan bulup kuruluş meydanı da keziş maşinisi, yol çıngdaş maşinisi görüldü. Toşuş avtomobilleri uyaktın buyakı ötüşüp kaynam taşkıllı küçümgen aldıraş menzeri barlığı geldi.

0: 발작 득실을 기대하는 투르모아군 디렉토리 증실의 문학대디 Өтірді құрылышының үйқұры пәлі мәзгелі де 400 нәтчі адам, 100 нәтчі машины үскеніне ішқы кіріштірішіне мөлчәрдедің. Түрбеліміз құрылыш сүпіті өткеліні қаттықты егеліп, құрылыш қылышының алтын мәзгелінің чың тұтып, бесімін ашырып жасарат білен алғы елігерліп, бүтін күш білен атылынып құрылышыны тезлетіп, 10-ші айда әмәлі гәудіде су сақлашыны тіршіп ішқа ашырымыз. Bay nayası tevasta, Muzat deryası, Kızıl deryası katırlık 5 asaslık derya yakını bulsun mu? Lekin tizgirleş karakterlik suçuluk tügini kemçil bolgaçka, yukarı yakından keldiğin suunu saklap geliş dersiydi. Bunun yazdı ki, umumi selinmesi 374 milyon yerlik su tanşay saklaş kölçüge kuruluşu del. Bu kıyın meselini hal kılışının açıkçı. Bay nayalık su baylıkı baş punktının muavun başlığı Li Yulin, Bu kuruluşta tüzlenliknin geologilik şaraitidin əpçillik bilen paydalınıp, tutaştırış fikir yolu kollunulup, kapsalan deryası bilen Telviçük deryasının suyu ambar rayonuna başlanıp, koyup veriş bir gövdeleştirilgen suçuluk doğru berpa kılını dağılıkını tanıştırıp mündak dedi. Türpit kendinkin su ticaş, su saklaş, su tanşaş, yezgilik idi su kuruş, sanatı şiltidigan su bilen teminleş katarlık rolunu cari kıldırıp, rayon su baylıkını taksimleşini yanımı elalaştırıp, su bilen teminleşke kapaletli kılıç iktidarını östürümüz. Buna dostlarım bu kuruluşta yana akıllaşkan başkuru sistemimizden paydalanıp, su baylıkını delce ayrı tanışarış ve onundan yukarı önümlük paydalanışını şıkaşırıp, kuruluşun universal önümünü en zor çekte cari kıldırmış. Bu yıl Abdonum rayonunun suçluluk turaklılık mülük selinme umumi sonmasının 40 milyar yönden eşi mölçerlendi. Asaslıqı kelkündün müdafiyeliniş, afet zinin azaytış, su ekologiyasını əsli yekeltiriş, yezlanı su bilen təmirləşki kapalatlı qılış qatırlıq noxtuluq sahələgi işlidilud. Əd yez kirgendim yanı Şiho şəhərinin qərbi bölək rayondaki yezlanı su bilen təmirləşki kapalatlı qılış kuruluşta umum yüzlük iş əsli yekeltirildi. Bu kuruluşki cəmi 129 milyon yuan məbləq selinudu. Asaslı kuruluş, Yeniden 74,73 kilometre su taksimleş turubusu yetkuzuş. Besim tövelletiş kölçke, klapan kuduk, su bölgüç kuduk, ekim miktarı kuduka katarlıq türlük turup kuruşunu öz içi galudu. Tür kuruluşunu 2026 yılı 10. ayının 20. günü tamamlaş mölçerlendi. Şihoş erlik su bilen təminleş, su çıxırış, çeklik, mesuliyet şirketinin baş direktörü Dey Gong Yong mündak dedi. Süpet bir xatırlık ötkülünü katıq ilgilep, aç kuşluk iştertipi noktuluk orullarını nazaret kılış baş kuruşunu küçeytip, Şihoş erinin yezi kentlerini güllendirişi ve ixtisat cemiyetinin yukur süpetlik tarakiyatını puhta küşlük suçuluk tırıkı bilen təminleyimiz. Statistik asaslanganda 4-ci ayının 30-cu günü geçe Abdonum rayonunun cemi 264 türlük suçuluk kuruluşta iş başlangan. İş əsli yekeltirilgen. Kölümü zor, uzak kelgüski nəbiyet güzdüğen suçuluk kuruluşu kızgın dolkunu Tiyanşan'ın canıp şimalı da umumizde götürülüp suçuluk doğrunu pıhralağı bəxt yartıdığan bəxt doğruğu aylandırış tezletilgen. Abdonum rayonluk suçuluk nazartının baş ixtisatçısı Wang Rong mündak dedi. Tehimi köp cemiyet kapitali, tehimi köp karhanını suçuluk ul əsliye kuruluşumuzga küçük koşuşu cəlib kılıp 15. 5 yıllık gerek plandaki 316 milyard 600 milyon yerlik selinme umumi somus vəzifesini tamamlaşka türtükke bulumuz.
1: Stansımız xabri. Eli Qazı Qatunum oblasti tokluğu ul əsləhə uğurlaşdırıb, şəhər gezlərini qaplıqan kolay, yuqır ünümlük, aqıl, həmbəhri tokluğu mülasımı sistemisi bərpa qılışını tezlətib, yeşil səpərgi çıxış yiyen qubudunu qozğatdı. Qolcu şəhəri Alsi Li Xauşuan yıqında tordiki dövlət elektri tori əpsisi arqılıq ağalarının tokluğu uğurntış iltimasını sunub, şu günlü təkşürüb təsliqlaşını tamamladı. Li Xauşuan mündaq dedi. Yen energiyalik avtomobil seytib alqışqa tokluğu və tok saiti becergili kəldim. İntayın tez becerildi. Dövlət elektr tori, ili, yexı, tok bilan təminləş şirkəti, tordi iltimas qılış qatarlıq, xalqı qulay tədbirlərini yolğu qoyuş arqılıq, nəq meydanda təkşürüş, layihə çıxırış, quruluşda təkşürüb ötküz,

0: bilishni birlashtirib bejirishni yo'lga qo'yib, o'rnatishni yo'llash, amaliyalashtirish vaqt chekini zo'r darajada qisqartdi. O'lchash qurilmasi va tok soyiti o'rnatishdagi liniya qurilishi haqqini butunlay kechirim qilish siyosatini amaliyalashtirib, ommani amaliy nafga erishtirdi. Ahli iqtidorlashgan, qulaylashgan mulozimat saviyasining o'sishiga erishib, har qaysi noyga shaharlarning to'qlig'i aslahalar qurilishi tezlatildi. Navbatda Qo'rg'as shahridagi 28 o'ltiroq rayonda 98 to'qlig'i bilan to'liq qoplash ishga oshirilib, jami 1120 to'qlig'i chotqosi o'rnatildi. Bundan boshqa 5-chi avlod, 6-chi avlod davlat darvozasi Jungu Qozog'iston markaziga 120 kilovatlik turoqliq to'qlig'idan 38-i markazlik o'rinlashtirildi. Qo'rg'as shahri olsi Weimingning ishqa kirishdan burun avtomobilini shirkat atrofidagi to'qlig'ining yinig'i to'xtatib, savma qilib to'q qochildi. U mundaq dedi: Hozir ommaviy yo'llardagi to'qlig'lar bak qulay. Kunlik to'q qochilishda yiroqqa qatnashning hojati yo'q. Odatda tomoq yeganda yoki bozor aylanganda xolgan vaqtda to'q qochilsak bo'ladi. Savma qilibla masalani hal qilgili bo'ladi. Eli oblastining to'qlig'i mulozimat to'ri ovullar o'ltiroq rayonidan sayohat manziri nuqtalarigacha shahar rayonidagi asosli yo'llardan chegara portlarigacha borgan sira sishlashdi. Bu yil 3-chi oygacha oblast bo'yicha to'qlig'i umumiy soni 8032 ketdi. Davlat elektr to'ri ili YX to'q bilan ta'minlash cheklik mas'uliyat shirkati tijorat munosabat markazining mudiri Jan Tianqun bundoq dedi: Yang energiyalik avtomobil iste'molining jalinishiga erishib, o'rnatishga yo'llash tartibini ixtiyomlab, to'g'ri bejirish, material kam bo'lsin qabul qilish qatorliq munosabatlarni yo'lga qo'ydim. Haqsiz ulas siyosatni amaliyalashtirib, har qaysi taraflarning oilda ishlatiladigan to'qlig'i o'rnatishga yo'llash joyida amaliyalashtirishga birlashib turtki bo'lib, to'qlig'i aslahi qurilishini sijil mukammal haqiqiy qulaylik yaratib, xalq turmushi baxt saodatini oshirdik.
1: Stansımız kabri. 2026 yılı kalıbdaşlık longısı, Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşim müsabıksı 5. ayının 16. günü başlanıdı. Avtonom rayonidagi joylar Şincan Dereci'nin taşkırı futbol birleşim müsabıksı, medeniyet, sayahat, itibar, çoğun soğusunu oturuğu çıkırıp, futbol müsabıksını bastı kılıp, tenterbiye bilen medeniyet, sayahatçilikinin çoğunları yoğruluşu türtüki bulup, medeniyet, sayahat, istimal bazılarını canlandırdı. 5-chi ayning 17-chi kuni El oblasti vakillar komandasi Tunji maydon musobaqada Bortala Mo'g'ul avtonom oblasti vakillar komandasi bilan musobaqalashdi. El oblastidagi O darajalik 19 manzil rayoni kirish belti e'tibor siyosatini yo'lga qo'ydi. Musobaqa qatnashgan mayirlar, trenerlar hamda El oblasti musobaq rayonida musobaqa ko'rgan sayyohlar musobaqa qatnashish Musobaqa ko'rish sifatiga asosan kirish belti sotib olsa 50% dan 20% kichik e'tibordan bahramand bo'la oladi. Yili Tian Shan guzarligi sayohat manzara rayonining bosh direktori Chen Wenji mundaq dedi. Bu amaliy farovonlikdan foydalanib, ko'pchilikning keskin musobaqa qatnashish, musobaqani ko'rish bilan birga jismoniy va ruhiy jihatdan arom olib, yurtimizning go'zal manzarasidan huzurlanishni umid qilamiz. Musobaqa rayonidagi mehmonsaroy, oilaviy mehmonxona, mazalik taomlar qatorliq boyliklarni biriktirib, musobaqa vaqtiga birlashtirib, Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashib musobaqasiga egishib, elini sayohat qilish boshlandi. Misidiki 5 sayohat liniyasini loyihaladi. Shinjong Qizil Anor sayohat kooperativining setish direktori Marina mundaq dedi. Elida bir kundan 7 kungacha bo'lgan nodir sayohat liniyasini yo'lga qo'ydik. Buning ichida Narat, Shota, Kundalan qatorliq a'lo sifatli manzara rayonlar bor. Bu qitimki Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashi musobaqasi qatnashtigan barlik xodimlar birdak 20% e'tibordan bahramand bo'la oladi. Shinjong darajasidan tashqari futbol birlashi musobaqasi o'tkazilayotgan mazgilda joylardagi rayon atlab musobaqa ko'rgan top mastanlarning zo'r darajada ko'payadiganligi mo'ljallandi. Şuna Avtonom rayondaki jaylar her kaysa menziyar rayonları bilen hem türtükü bulup, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim müsabıksına ergişip, Şincan'ı sayıhat kılış, medeniyet sayıhat çoğun soğukusuna ilan kılıp, müsabıkı meksus bir tehkini kemiyetiş, keçirim kılış, yemek içmek, yatak bağısını çürüş, medeniyet sayıhat istimal,

oğurluk kötürüp etiş, musabık görüş, meksus liniyası yardım pulu katarlık bir katar itibar tedbirlerini yolga koydu. Tarbaktay vilayetinin Şiho şehri Savendi musabık görüp, Şiho'yu geniyet sayahat itibar çoğun soğuşunu yolga koyup, emeli nep ve mol rengdar, yiz kılıç türleri arkalık musabıkı ekim miktarını istimal eşiş miktarı aylandırışını küçep ilgir sürdü. Şiho şehirlik sayahat terakiyat molazmet merkezinin müdürü Can Tinci'ye mündak dedi.

0: gerek. Siyasi netice hem terakkiyatına tutuşta iş bağlanılıyordu. Hem halk turmuşluğun nebiyat güzeş, mukumluğuna kovdaşta iş bağlanılıyordu. Hem yakınki mezgelde ünüm hasıl kılıngan körner neticelerde iş bağlanılıyordu. Hem asas salıdgan, zapas güçüne aşırıdgan, kelgüsüge paydalık boğan körünmez neticelerde iş bağlanılıyordu. Hem riyaz ziddiyetlerini halkılışta iş bağlanılıyordu. Hem tarihten kip kalgan meselelerini halkılışta iş bağlanılıyordu. Halk üçün siyasi netice yaratış, emli işleş arkalık, siyasi netice yaratış için durup, anlık alda iktisadi kanuniyet boyunca iş becerip, berhlik tekşürüş, bahalı sistemisini mükemmelleştirip, Abdunum rayonundan 15. 5 yıllık yirik planını ilmi tüzüp, yukarı sübetlik, imkaniyetlik, sicil terakkiyatını iş kaşırışka hakiki kapalılık kılış gerek. Tedbir belgileş iktidarı ve seviyesini küçüp östürüş gerek. Tedbirini yakşı belgileş doğru ideye, yakşı istel, katlı sınakladın öteleydiğen iktidarının buluşuğa ihtiyaclık poplakanmay, küçlük parti viyliğinin buluşuğa tekimi ihtiyaclık. Demokratik merkezleştiriş tüzümünü estaydıl ısçılaştırıp, kengişiş, tedbir belgileş kaidesiyle katlı hırayı kılıp, meselelerini muhakeme kılığında demokratiyanın toluk çağrı kıldırış. Şunun bilen bile doğru merkezleştirişki mahir buluş gerek. Maliye intizamını çıngıtıp, İktisatçıl turmuş geçiriş talibini cayda puhta emeliyle demokratik tedbir belgileş, kanun boyunca tedbir belgileşini hakiki işga şurup, çıkırılgan tedbirlerinin halık amısının himayesige erişişige, emeliyetinin ve tarihinin sınıkıdan öteleydiğen buluşuğa hakiki kapalat kılış gerek. Yakşı siyasi muhit, iktisatçıla muhiti, ticaret sodu muhiti, umvi fikir muhiti berpa kılış gerek. Şincan'ın iktisat hizmetini yakşı işleş, yukarı sübetlik terakkiyat kurtarıcı buluş, yakşı işki taşkı muhitge ihtiyaclık. İstel duruz, keyfiyat doğru boğan siyasi muhit yaratış gerek. Emgekini hürmetleydiğen, bilimini hürmetleydiğen, ıhtısasıklarını hürmetleydiğen, icadiyetini hürmetleydiğen ıhtısasıklar muhiti yaratış gerek. Bazarlaşkan, kanunçılaşkan, halkaralaşkan birinci Katar'daki ticaret sodu muhiti yaratış gerek. Asasi melodiyeni evci aldırdığan, aktif güçler kıtıdığan amüvi fikir muhiti yaratıp, yukarı sübetlik terakkiyat kurtarıcı bulunduğun kudretlik birikimi güçünü mücessemleş gerek. Kemile dolgun yeri besleşip ilgirildi. Parlak istihbal yaratış yeni musabısı başlandı. Biz yolda Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekimiz iş uyuşup, işeşini çıngıtıp, yol içip cesaret bilen ilgirilip, partiyanın umumüzlük rehberliği arkalık kudretlik güçünü mücessemleb, xeb xeter, hırslağı yüzünüp, cesaret bilen algı ilgirilip, 15. 5 yılda işini yakşı başlaş, kademini yakşı ilişka, hakiki kapalatlı kılaylı. Hürmetli radyo anlıkçıla, şunun bilen bu katımki Çonkani Teşvikat programımız Muşya'da ahırlaştı. Hayır, hoşuvak boğa izle.
1: Dostlar, bexatarlık selkarmanla, bexatarlık savatlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini taqap ulduranla, natunuş kişilerge işenmanla.
1: Derizi təkçisige balkonga çıxıp oynamanla, çüşüp getiş xalıfı ba.
2: Torğı bexatar çıxıp, şahsi itinlani yaxşı saxlanla.
1: Balıların bexatarlığını qoldab, əmmi yerde ulağı gəmxorluq kılaylı.
3: Orman ve otlak yer şarının öpkisi. Kişilerin dekat kımaylı yakan otu, yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıbetişi mümkün. Orman ve otlakta, otun müdafiyelinişte hem Adem'nin mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü koğdap, birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı. Bekaterlik yanını puhtu turguzup, bekater işlep çıkırış katırının aldığını elip, bekater işlep çıkırış havupını tüketeydik. Bekaterlik yolunu ilgilenmeydik, tosup koymaydik. Ciddi ahvalda tarikatlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilenip, Bexatar işlep çıkırış müdafiye sifini müstahkemleydi. Hemeyden bexatarlıki ahmiyet verip, ciddi ahvalgı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştırayla.

Qaynadastlar aldı bilan aile ve cemiyet sahibimiz boyunca sakçılık hizmeti bilan şoğullanadiganlar aile inaklığını qandaq saqlaşı kerek diyen temeldeki maqalanın baqayli. Erkotullar arasındaki inak münasibetini saqlaş aile turmuşudaki en mühim iş. Erkotulluk münasibeti ailedeki en yadroluk münasibettir. Ondaqta erkotullar qandaq qalganda inak öteleydi. Bunun usullarına ait ki, Rusiyalik danlıq yazgıcı Tolstoy'nun bəxtlik ailelerinin ortaklığı boludu. Bəxtsiz ailelerinin hemisinin öz aldığa bəxtsizliki boludu deydiğen meşhur sözü var.

bar soqışıp qılıştan saqlanışı kerek. Soqışış məsilini həl qılışının ünümlük usulü bolmayla qanmasdın, o ailinin keyfiyyatını bozuduğun, işki tarafının könlədə tügüməz arazlıq payda qıladığın pasif usuldur. Ərxatınlar bəzi işlərini unutup getişini ügünüb ilişi, hədisi konu xamanını sorup duru olmasılıqı kerek. Ailedeki ziddiyetlerini hal kılışının usulü, kimnin doğru, kimnin hata işgeldikini inek ayrış bulmazdın. Belki ailedeki inaklıkını əsdiki keltirişke yerden beridigan muvaffaq çağrı tepip çıkıştır. Bunundan başqa, aile turmuşini könüllük ve inak bolsun deydikken biz, turmuşumuzdan məzmununu mollaştırışını ügün verişimiz kerek. Şuna, saxçılar nait testa keledigan oşu dem ilişkilerden paydalanıp amal kılıp o ilvi turmuşunun mezmununu beytişini, onun yeniçi terkiplerini koşuşunu ügün verişi gerek. Bunun Erhudullah otursudaki hissiyatını küçeytişke yardımı bulupla kalmasın, yani bu ailege nait özgeçe bolgan hoşallık ve yenilik duyğusu ata kalalaydı. Yığıp etkanda aile Erhud'un işki tarafını turmuşunun türlük boran çapkalarından saklaydıgan bakan. Şuna Erhud'un işkili taraf bu hıl münasebetlerini kadirilişi, asırışı, kogdışı gerek. Erhud'un kancaki inak bulsa aile şunca müstehkem buludu. Radyanlıcı dostlar, yukarıda aile ve cemiyet sahibimiz boyunca, sakçılık hizmeti bilen çoğalanıdığanlar, aile inaklıqını kandıqın çoğalanıdığanlar, aile inaklıqını kandıqın lağı sunduk. Tümende bir nakşanlayla, nakşıdan kin programımızdan başka sahibilerdeki makaleleri devamlıqda kıtınlar da bol.

0: kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jokorchisi Qomul xabarlari programmasi.
1: Aldı bilen bu qitimqi xabarlarımızın asasi mazmunlarını tanıştırmız.
2: Qomul şehri yeşil yazımçılık üstüde çoğunqur ızlanıp, şemal elektrik kesbini küçetti.
1: Yazıgilik teknikleri asasi katlamqı çoğunqur çöküp, ilmi perviş kılış arqılıp, bağvallarının kirmini mukumlaştırıp, payda ilişiğe kapalatlı kıldı.
2: Tövendi xabarlarımızın tepsili mazmunlarını anlanla.
1: İstansımız xabri. Qomul şehri devletinin 9 çoğun 10 milyon kilovat derecelik şemal elektrik bazısının bir bulusubdu bilen, özgücü baylıq üstünlükü ve rayon urna evzellikigi taynıp, Şincan boyca kölümü en çoğun, kesip zanciri en toluq şemal elektrik cabduq yasımışılıkı bazısını kurdi. Hazır her kaysi şemal elektrik cabduq yasımışılıkı karxanları yeşil yasımışılık sistemisi kuruluşunu umumyüzük algısılcı edip, bütün küçü bilen toluq normada məsulat işləp çıxırıb, yokuru sübətli normada məsulat işləp çıxırıb, yokuru sübətli Qomul şehri Barkül nayesi Santanxu Sanaat Bahçı rayonidagi Sangi Barkül Şamal Elektr Jabduqlari Çektik şirketinin işlep çıkırı seyhada maşınlar gürüldep aldıraş menziri şekillengen idi. Zavut rayonida Gayet Sur Şamal Elektr Çakbilek kanatları rətlik dizilgan bulup toşuqa tayarlıp koyulgan idi. Sangi Barkül Şamal Elektr Jabduqlari Çektik şirketinin baş direktori Yang Chiao mandaq dedi. Bu yıllık zakasımız 1200'den aştı. Azır toluq normalıq işlep çıkır vattımız. Şirket işlep çıkarğan məhsulatlar Sanyi'nin öz şemal elektrik meydanına yürüşləşdirilibli qalmay, yana Dövlət Energiya Qruhi, Huanın, Huadiyen, Huarun, Chunggu, Guangdong Yadro Elektrik Qruhi, Zhejiang Energiya Qruhi qatarlıq çoğun tipdiki energiya karxalarına mülazimət qıldı. Qomulnun mol şemal yuruqluq baylıqına tayınıp, məhsulatları asasqi Şincan və ətrapdiki rayonlarını qapladı. Yakın qıylardan buyan Santanxu rayonunu eçiş yoşurun küçü zor bulup, cabduq yasımıçılıqı karxallarını kən bazar ve mukum əməli qolunuş mühiti bilen təminledi. Şirket tez köpeyi vatkan zakas ihtiyacını kandırış üçün işlep çıkırış iqtidarını kən aytdi, hem de ikinci kararlıq kən aytışke boşluq kaldırdı. Kesipnin cüşür pravajınışı işki uğruluşka körünerlik törtkü buldu. Şirketteki işçi hizmetçilerinin sani işlep çıkırışka kiriştürülgen desepki mezgildeki neçü 10 ademdin tez süratte köpüyüp bazırki 930'dan artıq ademgi yetti. Bunun içi de asallıq millet işçi hizmetçilerinin sani 240'dan açtı. Sengi Barkül Şemal Elektrik Cabduqları çekti.

tayyorlandı. Hazırlığı kadar Barkül Nayası Sanat Bahçı rayonunda Sengi Hasili Energi Payçaklık Şirketi, Çungçı Cucuşı'da Yeni Materyal Payçaklık Şirketi, Yüencin Energi Çeklik Şirketi, Çungçı Cucu Elektrovuz Tatbikat Urni Çeklik Şirketi ve Guangdong Su Elektrik İşkinci İdarisi Payçaklık Şirketi, Kumul Yüecan Elektrik Energi Cabdukları Çeklik Şirketi'den ibaret 5 Şamal Elektrik Cabduk Yasımıçılıkı Karhanısının hemisi bütüp işe kiriştirilip, Şamal Elektrik Çakbilek Kanıtı, Asasi Generator, Munar Silindiri Katarlık halkalarını öz içi algan kesip senceri muvaffakiyetlik berpa kılınıp, Şamal Elektrik Cabduk Yasımıçılıkı mesulatlarının hemisini yerlikte işlep çıkırış işe aşırıldı. Barkül Sentangu Sanat Bahçı Rayonu Partiya Hizmeti Komitetinin şucisi Ma Wenjing mundaq dedi. Biz bir bahçe tört rayon endisi boyunca bir tutaş uğurlaştırıp, küşünü mücessemlep terakki kıldırdık. Bunun içi de Cabduk Yasımıçılık rayonunun orne istratigiyelik yeniden güllengen kesiple ve Cabduk Yasımıçılık bazısı bulup bekitilip, Nahiya rayonudaki kesiplerinin derecesini östürüştüki yadroluk tutkuğa aylandı. Biz cemi 600 milyon yuandan artık meblağ seyilip, ul esleğe kuruluşunu üzüksüz mükemmelleştirip, bahçe rayonunun sığdırış iktidarını umumyüzük östürüp, bütün küçümüz bilen soğudiger çakırıp meblağ çalıp kılıp, elasbetlik türlerini topladık. 10 yıllık terakki tamamı da kumulu zincirini toplap top

Tianjin Garbiyoli'nin Bajdars Aylıklar Korosu'na 2. kabetteki 90 kvadratmetrelik uyu setiladı. Alakalı iş telefonu 135-79-66-16-90.

Radyo Televizyon İdaresi aylıkla korosuna 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Alakalı iş telefonu 138 99 33 48 98.

Yeniltik mahallesi 2. rayonda 3. kavetteki 70 kvadrat metrelik esrahalar toluk ve icarı gibi yer oldu. Onunla başka memur mehkime aylıkla korusu da 4. kavetteki 70 kvadrat metrelik ve icarı gibi yer oldu. Alakılış telefonu 135 65 19 66 16.

bolsa uçur gözlüğü programımızda devamlaştırmaktayız. Bizim kızı liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Kağmayırık mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik ve ciddi setilide alakalı iş telefonu 182 99 91 82 52.

Tömür yol Guangmin Huayan Ultraf rayonunda 4-ci qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Doğruluk mahallesinde 17. kavetteki 120 kvadrat metrelik bezelgen öy barlıp eserleri bilen koşup seytiludu. Alakalı iş telefonu 177 97 85 82 30.

Yaka mahallesi işkinci rayonda 50 kvadrat metrelik dükkan ciddi setildi. Bazı 100 liranı gelişildi. Ala kılıç telefonu 189 99 25 09 77.

Kızıl Yıldız Birinci Meydanı Olin Şorjin yerindeki Beykoyen Ultrak rayonunda 210 kvadratmetre kezadığan 2 kavatlik dağcı öyü setiladı. Bahası 100 liranın kelişiladı. Alakalış telefonu 181 99 78 10 17.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metre kezadığan yeni öy setiladı. Alakalış telefonu 153 49 92 20 92.

Şingfuçun Tien Ultraq rayonunda 17-ci qavatki 117 kvadrat metrlik yeni uy setildi. Alaqa qilish telefoni 133 1902 70 59.

Ömür Takar mahallesinde 2017 yılında satıldı. Öy eserler dolu. Bahçede meyveli köçet, bakımcılık kılıdığan kotanlar var. Bazı yüz tıranı gelişildi. Alakalı iş telefonu 138 99 35 87 30.

Yakın ailesi 1. Ultrak rayonu Ceyleşkan 4. kavetteki 90 kvadrat metrelik esil bezelgen öy setilidu. Bahası 100 liranın gelişilidu. Alakalı iş telefonu 139 99 44 85 76.

Tört köçedeki Royue Huado Ultraf rayonunda 19. kevat 135 kvadrat metrlik uy setildi. Bahası 100 liranın kelişildi. Ala kılıç telefonu 192 0902 44 44.

Yanallık mühendisi işkinci rayonda 3. kavetki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakılış telefonu 152 76 90 84 31.

0: Stansının Xanzotili Universal Radyosu ve Katnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlıqçı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya Baylıqını biriktiriş ve stansını ixtiyam başkuruşka dair hüccetlerinin ruhini pahalı alıqı sılcetiş. Hem de Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya Hizmeti yığına da oturuğu koyulgan ixtiyamlaş tücüple başkuruşunu gavdilendirip baylıqını biriktiriş, kurulmanı tanışlayış, orullaştırışını əlalaştırıp kanal çastotisini tərəqi kıldırışka türkü buluşka alaqıdır hizmet tələtlerini ızçıllaştırış, əməliyiləştiriş üçün Qumlu Şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü və Abdunum Rayonluq Radyo Televiziya İdarısının təsdiqləb qoşuluşu sunuş arqılıq Qumlu Radyo Televiziya İstansının Xanzotili Universal Radyo Çastotisi FM 103.5 MHz. Qatnaş Ədəbiyyat Sənət Radyo Çastotisi FM 98.1 MHz'dan ibaret iki çastotunun anlatılış vaxtı 2026 yılı 5. ayının 19. günü Seyşenbi günü başlayıp her günü seher saat 7'den ertesi saat 2 geçi bolgan anlatış, her günü seher saat 7'den şu günü saat 24 geçi bolgan vaxtı tanışıldı. Şu münasebet bilen alakçı bolgan vaxtı tanışıldı. Qumlu Şehirlik Yugurma Tarapku Merkezi 2026 yılı 4. ayının 23. günü.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemle milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı. Ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyle.

0: uyuşup yanı davır cumhuriyet sosyalizminin ulu kalbisini tırışıp kolda keltürey.
1: Tez yollanmanızı ışıkımızdan aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup eriyorum. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
0: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını peyda kılıdı. Sınınca ulan neye getirdi hanım? Kolaylık mulazmetin dehrini bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kimi mi bölüp koyun?
3: Köngüllük sayahat bir hatar sefer. Avarayı özgürsüge dikkat kılıp sefer planımızda muvaffak tuzun. Avtomobil edip seferge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda harak işkende avtomobil edişten katli sakılın. Ecvitilmege raylada ekspedisi yakılman. Heterlik raylağı bağman hem süret atman.

0: Ajansı'nın Kanun Sizge Emrah programlısı.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Kanun Sizge Emrah programımızda alışılanı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetşen Abdükerim.
2: Ben Fazile Toşur.
1: Programımız Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratku sulu şutin abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaydı anlıgılı buludu. Bugünkü Kanun Sizge Emrah programımızda bundak mezmunla boyunca anlatış birimiz. Kanun haberleri sahibimizde gereksiz korona energiye bataryasını yığıverip paydalanış kalıplaştırıldı. Beş tarmak birleşip kanun icra kılış mahsus hareketini kanat yaydırdı. Hoten velayeti her talep kanun desturi teşvikat iyi faaliyetini başladığı Katarlı haberlerini anlayışla.
2: Eylül ve kanun sahibimizde arak içip ticaretlik motorluk katnaş vasıtasını heydise kanda kanuni akıbetini üstüge alıdı diyen dilo misali dekdanladı buludu.
1: Anlı üçün emeli işkilip biri sahibimizde kimlik beceriş sürüdü şüşte saklaş hacetsiz. Avet Danyalık Kuhn'un idarısının AI süratki tartış aparatı iş ornuna çıktı diyen mezmun dekdanladı buludu. Emde dik programımızın tefsiri mezmunları da bulsun.
2: Kanun haberleri.
1: Yakında Sanayet ve Uçurlaştırış Ministerliği Katarlık 5 tarmak barılış uçturuş peyip tarkıtıp gereksiz korona enerjiye bataryalarını yığıvılıp paydalın içten kalıplaştırış boyunca barılışıp kanun icra kılış mahsus hareketini kanat yaydırdı. Mahsus harekette dikkat yeni enerjiyelik optimobillerinin gereksiz korona enerjiye bataryalarını yığıvılıp paydalın içten duş gelgen gavdilik meselelerine merkezleştirilip kanunu hılap bir türküm kılmışla kanun belgelimi boyunca teşhürüp bir taraf kılınıldı.
2: Uçturuşta bunlar aydınlaştırıldı. Sanayet ve uçurlaştırış sahası da enerjiye bataryasının menbesini sürüştürüş uçurunu yollaş. Kereksiz kona enerjiye bataryasını ötküzüp beriş halkısın noktalık nazaret kılınıp başkurulup alakadar tarmaklar bilen birlikte menbeni sürüştürüş sahtı uçurunu yollaş nirat kılış ya ki yollaş belgelimde hılap halda setip beriş katarlı kılmışlar kanun belgelimi boyunca tekşürüp bir taraf kılınıdı. Ekolojiye mahit

0: Cemiyetin nazaret kılış yolları diye yanımı kengaytip, cemiyetki amını nazaret kılışkı katlaşış, kanun belgelemini hılap yip uçunu paş kılış kataralıkla rıhbetlendirişi gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızlığı hemra programımızdan mulazmet prensibi.
2: Yakında Xotan vilayetinin kanunçılık cihetinin selametlik tekşürüş, adli toxtamını umumlaştırıp işletiş hem 6. kıtımlık hak talep kanun desturi teşvikat iyini başlaş murasını Xotan şehirdeki Beijing Xotan sanayet bakçı rayonunda ötküzüldü.
0: Bu kıtımkı faaliyette dikkat bazarının ticaret tertibini kalıplaştırışkı merkezleştirilip, amının toxtam kanunçılık yanımı küçüğe itilip, küçük mikro karxanalar ticareti de kanuni hevf katarının del cahili aldığı elinip, asası katlam cemiyetini idare kılış ve yezi kentlerini güllendiriş hizmet emeliyeti birleştirilip, ama günlük işlep çıkırış, turmuşta köp işiltidigan 7 türlük adli kanun vücuddi. Küçük mikro karxanaların ticareti de daim görüldüğün kanuni yoşurunu hep noktuluk çördülüp, vilayet boyunca adli toxtamını işiltiş, küçük mikro karxanalığı kartılgan mahsus kanunçılıkçılık. Alakadar kanunu umumlaştırış, kanun icra kılış, hem kanun mulazimeti güçleri asasi katlamının birinci sepeki çöküp, türlü kanun yoşurunun hep hatarlarını aldığı ötüp, redki turguzup, tekşürüp ve hel kılıp, kolay kanun mulazimetini karxana ve amının etrafına yetküzdi. Başlanış murasimin nek meydanında mahsus vazifedeki advokatla daim işletildiğin 7 türlük adli kanun hüccetlerdeki açkuşluk madalla, işletiş kaidesi ve dikkat kılışkı tekişlik işlağı karta kesbi cihetin kanunu umumlaştırış boyunca düşündürüşünü kanat yaydırıp, ticaretçi ve amının toxtamını görüp düşünüşü, hüccetlerden yakşı paydalanışı, hev hatardan saklanışı yardım bedi. Vilayetlik advokatla cemiyeti, advokatlık kesbini puhravi karxanalığa kırgızış boyunca mahsus kanunçılık cihette salametlik tekşürüş hareketi layihasını ilan kılıp, hükümet vakti arkalık meyiplerine yardım veriş, yaşanganlarını hürmetleş, edliyelik bahalaş, amivi menfaat, yardımı katarlık, halkın nefret küzüldüğün kanun mulazimeti tedbirlerini mas kademde yolu koydu. Turalgu ve şehir yezi kuruluşu sahası tebelikteki karxanalar hem ken şehir ağalarına yüzlenip adli kanun hüccetlerini ölçemlik işiltiş, kanun boyunca samimi ticaret kılış teşebbüsünü oturup koydu.

0: Milli Medeniyeti, İctimai Medeniyetin Akçam Kartiyemizi. Tamak ısrap kılmasını emrimiz özümüzden başlayalı.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun böylece iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Şincan Radyo Televizyon Stansı'ndan Solution Update Alı'nın 6.0 Plus nusukası torba çıkarıldı.
1: Solution Update Alı 6.0 Plus nusukasının haber sahip sike aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kısık nokta uçturulan nopozluk çöndürüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özünü kuturuldu.
0: Sağlamlık gösterdiyse kumani paraştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımdı da suallığa cevap verildi.
0: Ten terbiye musabıkları ızlap haber kılınırdı.
1: Mol uçurunu del vaktinde yan telefonu hızlı görüleysiz.
2: Solution Update Alı 6.0 Plus nusukasının hem Türkçülük sınımı mezmuları sarkıldı.
3: Bu kapatlık tatış bilet taşlaş tanışıp çıkarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırsızdınız mı?
2: Yoklumudan ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, çoğlanma numurga erişsiniz. Yakşı sokaklarla almıştır alaysız.
3: Solution Update 6.0 Plus'unuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Hep yeni akıl taratko torga çıkarıldı.
0: Şansı sizce yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını gözü yumup aşkıca süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratko oy hiyalınızı bilerleydu. İlhamınızı asalı kuzgutudu.
2: Solution Update 6.0 Plus'unuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mazit vali alaysız.
1: Çincan Radyo Televizyon Stansı'ndan danlı hiyasetçileri bir vasit gözüktüp Çincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tağımla yeğenim yüve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahidi meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip özgünce mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televizyon Stansı Solution Update 6.0 Plus nusukası turmuşumuzda rengarlık doldurup seferinizde hamra buludu. Herkes app pazarları olma app pazarının Solution Update alını düşürüp Serkıl Mezmullah'ın huzurunu.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə bunuları əskərtdi.
5: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
4: İqtisadçıl və tijəşçi olub əşəməçilik qılmaylı.

0: Kuzudan tutup unga aylışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiğe 4380 saat. Kanı göçünün dastı kanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdu. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radyosu, açlıqın çiçəkdə bunuları əsgər tutur.
2: Tamakını ilmi buyurdu, sağlam bozuqlanı ilə. Tamakını pakız yap, eşip kalan bolsa elav alaylı.
1: İksatçıl ve ticaretçi olup, eşemençilik kılmaylı. Bizde türlük olaylı.
2: Tamak üstüli medeniliki, içtimai medeniliknin ıhçan kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını, emlimiz özümüzden başlayın.

0: onun üçün əməli iş qılıb verir.
1: Hürmetlik radyo anlı kucular. Bu sahibimizde kimlik beceri sureti şüşte saklaş acetsiz. Avat Nayar Kuvvet İdarisi'nin AI süretki tartış maşinesi iş ornağı çıktı diye mezmun diktanları bulur. 4. ayının 10. gününden başlayıp Avat Nayar Kuvvet İdarisi bütün rayon boyunca nopus közlükü mülazimetinin derecesini östürüp

dürbütlükte radyo anlılıkçılar. Tinç, Şincan sahibimizde 550 kilogram taş dişi gayb oldu. Çerçen Nayelik Kuhan İdarisi oğrını tez tuttu diye mezbun diye kıtanadı buludu. Ambarga 20 keçide oğru girip zor bir türküm taş dişi oğurlandı. Diloğu çetişlik sonuna 200 bin yanını açtı. Çerçen Nayelik Kuhan İdarisi güçlük zerbi verip yip halk sıman razvetki kılıp 6 saatla Tunci cinayet kumandarını tuttu. Arkadan yönelişini boylap çoğun kurtezip bir uğurluk şaikisini

Batık Radyo Anadolu'cuna, Şincang Radyo Televiziya Stansının Kanun Sizge Hemrah Programımız bu canlı dışbeyduk. Tekme köpmez bunlani. Sılışı din terminalini çürüp anlısanlar boludu. Yahtırıp

0: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgari süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
1: İki dostlar, bir xatarlık selkarmanla, bir xatarlık sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natoluş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, düşüp getiş kalıpı bak.
2: Torgu bir xatar çıkıp, şahsi tınlarını yakşı saklanla.
1: Balıların bir xatarlıkını kovdap, hemen yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.
3: Aram şatlı ve...

Siz birige yaxşılık kılışını oylavatkan vaxtınızda bir neçeylen sizge yaxşılık kılavatkan buluş mümkün. Sevimlik dostlar, MD Abdullah Abdurrahim icrasıdaki Yar Eytkın namlıq naqşını köngül aramanlığa sunumuz yaxtırıp anlığa isilə.

0: Yok. Devlet mahfiyetlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz üçün doğru.
1: Medeni katnaş, siz bizge hemra.
2: Katnaş bir haderlikini köylümüzge püksek, bəxit ve amanlık bizge daim hemra buludu.
3: Çunhua milleti ortak gövdesi inini müstəkkəmləş asası liniyasını çın tutup, Çunguçu zaman vilaştırışının Şincan sahibisini cəsarət bilən pütüb çıxaylı.
4: İctimai muqumluq və əbdi əmirlik baş nişanını məhkəm igiləydi.
5: Ot apıdədə aldını eliş asas, hayatlıq həmmədən əla. Ot apıdədən müdafiyyəniş eğimizini östürüb, ailə elektrik saymalarını doğru işli dəyilik. Öydən çıxanda su, qazını etib, toqdan ayırıb etişki təqişlik üskünələrini toqdan ayırıb etəyilik.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabağınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alimen.
7: Kaşlayman.
6: Alimen.
7: Kaşlayman. Alimen.
6: Kaşlayman.
7: Alimen.
6: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağda devrilip getirdik o. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
8: Ural makam, 10 milyar yaltırak halta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plaktırını peyda kılıyor. Sınınca, ulan ne gibi gidiyor hanım? Kolaylık mulazmetin behriliş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
5: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiya ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeyip,

0: cesaretlik yaramlık bulup Baturan'ı ilgirleyli. Pen teknikide yenilik yaratıp devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikide yenilik yaratıp halk turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pende kızgın sevip ilim pende hürmet kılaylı.
1: Medeniyet güllense devlet güllenodu. Medeniyet güçlük bolsa millet güçlük boludu. Medeniyet işencini çıngıtıp ocuk, sığdırışcan buluşka emel kılıp doğru yolda menip yenilik yaratışta çıngdıraylı.
0: Orman ve otlak yer şarının öpküsü. Kişilerin dikkat kımaylı yakan otu yer şarı ekologiyasını afet karakterlik bayran kılıp etişi mümkün. Orman ve otlakta otun müdafiyelenişte hem adamın mesuliyeti var. Yer şarının öpküsünü kovdap birlikte güzel yurt makan berpa kılaylı.
1: Devlet havipsizlikini kovdaşını hem adam kılalaydı. Devlet xavfsizligi devletni amin topqizishdagi muhim ultash. Devlet xavfsizligini qo'g'dashda jazman jamiyatning inoqligi va muqimligini qo'g'dash kerak. Isloq qilish, yangilik yaratish, jafoga chidab kurash qilish istagida ching turib partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kapolatlik qilaylik.

0: umumyüzlük halk seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.
2: İki dostlar, bir hatarlık selvarmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyle yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerine işenmenla.
2: Derizi diş kalıpı bak.
3: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir xatarlığını koldap, hem bir yerde ulağı gəmxorluk kılaylı.

0: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga zich uyuşup, Jongochi zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umumyüzlük algı sılcı taylı. Jonghua milleti bir aile kişilerden bulup, Jongo arzusunu bir niyette ortak işkaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktan kadirleydiğen yüreklerdi. Açlıktan kadirleyip ısırap çiş.
0: Partiyanın şallık nuri kançanını yoruttu. Her millet halkının kalbi partiyaya telpündü.
2: Jongo Komünistik Partiyası yakşı, sosyalizm yakşı, ıslahat ecivetiş yakşı, uluğ vatanımız yakşı, milletler iştifaklıqı yakşı.
3: Zemin, koyaşka bağrını kern aşkanda, kar leylisi poreklep içilar. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt, sözümrən gül çeçəklər birer güzel ümitni. Yeşil kəlgüsü həmra, kümşrən arzuğa. Şamal və kuyaş, nur birer şəhərgə. Təbiyyət şiirin təmgə. Tianşanın cənubi və şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Jungochi sosyalizm yolu sosyalistik zamanı yılaştırışını işgaşırış, halka güzel turmuş yartışının mukarrar yolu.

Her millet amasının oluk vatanını, Cumhur milletini, Cumhur medeniyetini, Cumhur Komünistik Partiyesini, Cumhurçi sosyalini kalıptın etraf kılışını üzüksüz küçeyteyli.

0: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posokunuz geldi, imza koyup eliyorum. Alimen. Alimen.
1: Taşlayman. Alimen.
0: Taşlayman.
1: Alimen.
0: Taşlayman. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdik o. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
2: Tez yollanma her yılı 10 milyard oralma kap, 10 milyard yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıyor. Sizinki ulan ne gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı köprek kim ol böyle koyun.
3: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasini cho'ng turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
4: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Hürmet radyo alıcılar. Bugün 2026 5. ayının 10. günü, yekşembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo alıcılar, ben Zümrek Yasın. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Hukurlaştırılıp, terakiyat asasi puhtılınıp, ahli iktisatının tez terakiyatı ilgiri sürüldü. Lichang Guoyuan'ın daimi işler yığınını riyasetçilik kılıp açtı. Cungucu zamanı vilaştırışının Fujian emeliyatıda tırışıp yeni vaziyet yaratılmakta. Sosyalistik zamanı vilaştırışının Şincang yeni sayıpsi tırışıp bütülmekte. Aldığı 4 ayda devletimiz mal soğudusunun import-export umumi kımmeti okşaş mezgildikidin 14.9% açtı. Import-exportının əvrişimliki ve hayati küçü toluq namayan boldı. Birinci pəsildə dövlətimiz kimisazlıqının 3 çoğun körsətgücü dünyada aldığı Qatar'da durdu. Rusya Qızıl Meydanda hərbi parad ötküzüb, Uluq Vətən Uruşu qalbısının 81 yıllıqını xatırladı. Hörmətli radiyanlıq ucular tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təbsili məzmullardı bolsun.

şansımız kabrin. Başucu Xi Jinping zor yetekleş, türtki buluş roluğu ige, süni akıl karhanıları ve kesiplerini yetiştirip, sallık malumat arkılık türtki buluduğun, adem bilen üskünü maslaşıduğun, sahaya olkıp yuğurulgan, ten yaratıp hem behirlendiğun, akli

için tutup, ulu var planını ahırgıcı devamlaştırıp, cungılcı zamanı yılaştırış kuruluşu da cesaret bilen oldu de meniş kıtırışımız. Hücen 15. 5 yıl yüzlenip, halkırada oldun Katar'da turduğan ticaret soğudu muhitini devamlık berpa kılıp, deniz yipek yolu yadroluk rayonunu yukur süpetlik kurup çıkıdı. Elektronluk uçur, zamanevi kimya sanayiti, ilgar cabduk yasımçılıkı Katarlık 5 trilyon yuan derecelik kesip topunu berpa kılışını tezletip, ülke boyunca 10 çoğun yezikent, özgeç kesip, umumi kesip zincirinin umumi

0: ekologiyelik muhit süpütinin davamlık memleket bu içe oldun kukatlarda turuşuğu türtki buludu. 15. 5 yıl mezgilide Şincan zamanıvi kesip sistemisi berpa kılış, sırtkı içi bitiş, halkının bekt saadeti, ekologiya medenilike kuruluşu katarlık 9 tarafını çördep, 21 asaslık görset küşünü aydınlaştırıp, iştipak, inak, güllengen, bay, medeni, terakki kılgan, hatırcam tırıkçılık kılılgan, ekologiyası yakşı sosyalistik zaman vilaşkan Şincan'ı tırışıp kurup çıkıdı. Şincan Uygur Atınım Rayonu'nun reisi Erkin Tunyaz mındak dedi. Biz ikkini tikleştin hal kılgış ehmiyetini çonkur özleştirip, ikkini kogdaşını katli işkaşırıp, yeni terakkiyat ideyesi ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, toğra, umumüzlük zıcıllaştırıp, Cumhur Milleti ortak gövdesi kuruluşunu olgı sılcıtıp, Partiya Merkezi Komiteti Şincan'ı tapşırgan 5 çoğun stratejiyelik oranını çin közlep, hizmetlerini çin tutup, emeliyleştirip, bütün memleket bilen tenkademde sosyalistik zamanı vilaştırışını asası cihettin işkaşırışta el kılgış ilgirleşini kolgı keltirişke ekiki kapaletlik kılımız. Ömür, nefit, tabi gaz, yeni energiya katarlık cihetlerdeki yoşurum güçünü çonkur kezip, özgeçi evzel kesiple topini yetildirdi ve zoraydı. Yeşil elektr evzellikinin yakşı paydalını hesaplaş küçü, süni akıl katarlık güllenme kesiplerini zor küş bilen terakki kıldırdı. 15. 5 yılının ahırda açlık mesulatını 52 milyar çıngı yetküzüp, paktı mesulatını 5 milyon 600 bin tonla etrafıda mukimlaştırıp, 14 milyon tonla işlep çıkırış iktidarı ige, bağvençilik işlep çıkırış iktidarını devamlı elalaştırdı ve küçeydirdi. İktisat soda hemkarlıkını üzlüksüz çonkurlaştırıp, Asya, Avrupa altın yolu ve garip ki içi bitiştiki istikamlık rolünü devamlı cari kıldırdı. Cenab-ı Şincan'ın yukarı süpetlik terakkiyatı tesir körüstü vatkan çonkur katlamlık meselelerini küçe pel kılıp, ul esle kesiplerini terakki kıldırış, şikorullaştırış yollarını genaydı. Halk turmuşunu yakşılaşka sıcıl küçe, her millet anlısını tekimi köp terakkiyat paydasıdın behrman kılıdı.
1: Ustansımız haberi, Tamuşlu Baş Mahkemesi 5. 9. günü Munola'nı ilan kıldı. Bu yılın aldınki 4 ayında devletimizin mal soda import eksport umumi kımır eksport umumi kımır 9% eşip import eksportunun erişimliki ve hayati küçü toluk namayan bulup taşkı sodunun yürüyüş vaziyeti yakşı buldu. Tamıcının sağlık malumatıdan ayan buluşça bu yılın aldınki 4 ayında devletimizin mal soda import eksport umumi kımeti 16 trilyon 230 milyar yuanga yetib, oxşaş mezgildekidin 14.9% aşkan. Bunun içi de eksport 9 trilyon 330 milyar yuan bulup 11.3% aşkan. Import 6 trilyon 900 milyar yuan bulup 20% aşkan. 4. ayda mal sodasının import eksport umumi kımeti 4 trilyon 380 milyar yuanga yetib, 14.2% aşkan. Tamuşlu Baş Mahkemesi Statistika Analiz Mahkemesinin başlığı Liu Dalyan Munulanı bildirdi. Bu yıl kiryanın bu yan, cayla ve tarmakla aldın küş çıkırıp, universal tedbir kullandı. Dövdümüzden taşkı soğudu kadimi küşlük bulup, import eksportun erişimdeki ve hayati küçü toluk namayan kılındı. 4. ayda devletimiz import eksportunun eşi süreti okşaş mezgildekidin 2 hanılık san boyunca aştı. 3. aydakidin 6.15% eşip, taşkı sodunun yürüyüş vaziyeti yakşı buldu. Bu yıl kiryanın bu yan, devletimiz halkara iştahsimati hemkarlıqını devamlıq çoğunqırlaştırıp, arlıqtaki məsulatla sodasını kengaytıp, yetki məsulatla sodasını kengaytıp, yaricisini östürüş ve yeşil tərəqiyatqa cungu layısı küçünü koştu. Aldınki 4 ayda devletimizin arlıqtaki məsulatla eksporti 20% yakın eşip, eksportunun eşidiki asaslıq hərketlendirgüç küşünü saxlap qaldı. Yeşil tövən karbonluq məsulatla eksportu dumu bir qədər yuqarı eşi süreti görüldü. Import cəhətdən qarğanda işki ehtiyacının sıcıl eşi importun eşiği törtkü boldı. Lüdalyan Munolanı bildirdi. Bu yıl kirganın bu yan dövletimizin her aylık import miktarı oxşaş mezgildekidən eşib 2 xanalıq sanığı yetti. Jungu importni faol kengaytirib, har qaysi davlatlarni Jungu porustidan texim yaxshi bahman qildi. Lyudalyang mundaq dedi. Bu yilning oldingi 4 oyida davlatimizning Afrikadan import qilish miqdori o'xshash mazgildagidan 11.2% eshib, uda 8 oy o'xshash mazgildagidan oshdi. Jungu darajadan tashqari cho'ng ko'lamlik bozor orqali Afrikani yangi taraqqiyot fursati bilan ta'minlab, Jungu Afrika xalqiga texim yaxshi baxt yaratdi.
0: Stansımız xəbəri. Kemisazlıq kəsbinin ən yeni sanlıq məlumatını göstərilişcə bu il birinci fəsildə dövlətimizin kemi yasaş vəzifəsinin tamamlanış miqdarı, yenidən qəbul qılğan zakaz miqdarı, qoludakı zakaz miqdarından ibarət üç çox göstəriciyi dünya boyunca aldınqı qatarğa ötken. Bunun qəbul qılğan zakaz miqdarı oxşaş məzgildəkidən iki əssəyə yaxın aşqan. 2026 yılı 1. aydın 3. ayı geçe devletimizin kemi yasaş vazifesinin tamamlanış miktarı 15.680.000 tonluk yetip okşaş mezgildekidin 46% aşkan. Bunun işi de eksport kılıngan kemi umumi miktarının 96.1%'ini ilgiligen. Yeniden kubul kılıngan zakaz miktarı 59.530.000 tonlaj yetip o'xshash mazgildagidan 195.2% oshgan. 3-chi oyning oxirigacha qo'ldagi zakaz 322.300.000 tonlaj yetib, o'xshash mazgildagidan 43.6% oshgan. Jungo kiyim sozlik sanoati kasbiy jamiyatining ma'lum boshlig'i Liyan Cheng munolani bildirdi. Bultirqi o'xshash mazgilga selishtirganda yangidan qabul qilingan zakaz tez ish holatida bo'lib Jungo'nun muqim, yaxshi taraqqiy qilganligini namoyon qildi. Ko'pchilik Jungo kemi sozlik sanoati ta'minlagan muqimlik va aniqlikka texima ishondi. Navbatdagi davolg'ib turgan bozorda bu intayin qimmatlik. 2026 yili 1. ayning 3. oyigacha Jungo'nun kemi yasash va

0: kısım asaslı kemi tipi işçi de devletimizin 15 kıl kemi tipideki yeniden kubul kılgan zakaz dünya boyunca birinci orunda durdu. Bu yıl birinci pesilde devletimiz yeniden kubul kılgan yeşil paraxot zakazının halkara bazar ülüşü 80.12% yetti. Yeni paraxot zakazı köp kıl koş yıkılgılık paraxot ve tokluk paraxotunu öz işçi kalıdı. Cungo'nun yeşil paraxotlarda bütün rayonunu kaplaş, teknikada başlamcı buluş, Türk'ümle tapşırıştın ibaret 3 çoğun alahidilik varlık geldi.
1: Stansımız haberi. 5. ayının 9. günü geçe Cungo Avrupa növetçi poyezi 130 mıngdın, toşulgan mal kımmeti 520 milyard Amerika dolarından aştı. Cungo Avrupa növetçi poyezinin yol tori devamlı kengaydı. Dövletlik tömür yol guruhi dövdümüz içi de garip, otra, şarıhtın ibaret 3 çoğun yolunu çöredeb, Cungu Avrupa növetçi poyuzunun yürüyüş liniyesini herkacan sarkılaştırıp, saatlik süreti 120 km kilidigan Cungu Avrupa növetçi poyuzunun bekitilgen liniyesinin 93'ini pilalıdı. Cungu çıgırısı sırtıda şımal, otra, canıptın ibaret 3 liniyedelik yol endezisini şekillendirdi.
0: Stansımız haberi. Tenju 10. numarının her kaysı sistemleri növette koyup verilişten burunki türlük tayarlı hizmetlerini işlep boldi. Koyup veriş köznikideki havarayı koyup veriş şartını hazırladı. Tenju 10. numarlık yük toşukucu alem kemisini koyup veriş vazifesi de yakında bütün rayon birleşme meşkiye teşkillendi. Bu Tenju 10. numarının ot aldırıp koyup veriştin başka sınak katlaşkan sistemisi en köp, meşk amilleri en toluk bulgan bir kıytımlık universal taklidi meşkı hesaplanıdı. Nevette koyup veriş vazifesinin her kaysı sistemleri ala kadar iktidarlarını tekşürüşünü tamamladı. Hem koyup veriştin burunki türlük tayarlı hizmetlerini yakşı işledi.
1: Stansımız haberi. Rusya 5. ayının 9. günü Moskova'daki Kızıl Meydan'da harbi parad ötküzüp, Uluğ Vatan Urşi Qalbısının 81 yıllıkını hatırladı. Rusya Zongtongi Putin harbi paradka katlaştı hem de söz kıldı. Harbi parad başlanışı bilen Mukaddes Uruş namlıq başlanış müzikisi gör bulup, Rusya Dövlet Bayrağı ve Qalbı Bayrağı meydana kirdi. Arkadan Rusya Zongtongi Putin söz kıldı. Putin mundaq dedi. Uluğ vatan uruşunu əsli çın saxlaş, Rusiyeliklerinin şərəflik borcu. Mən işlerimizin haqqani işgəlikigə qat

0: edebiyat sanatleri ve aynı kuşburak güllerki tolgan bir bostanlık.
1: Bu bostanlıkta sansızlığan kuşlar yakınlık küyler bilen şu güllerini küyler armaydı.

Hürmetli ikramın hocalar yukarıda. Yaxşı kişi namlıq Xanzırçı Naqşadan hazır aldık. Ama könül aramaladı boladığını Tianşan Qarğaylarının yıldızı bir tutaş namlıq Naqşa Kınamsa Bahar Alğaysılı.

0: Telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çombazar Öycay Çekçilikli'nin yeni öğünü aldın seç icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. 3 yataklı öy asası kapalı, 4 yataklı öy tihimi yakşı. Tianjin restisi halkara Çombazar'a yakın. Öğünün egzeki 6 metre 30 santimetre. Çikavet kübülüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsanız buludu. Tianjin restisindeki 107 kvadratmetrelikten 158 kvadratmetrelik içi bolgan 5. avlat öğünün paydalanış nisbeti köp bolganda 221% keytidu. Okşaş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tihimi çoğun. Yatak öyü tihimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çombazar Öycay Çekçilikli'nin yeni öğünü aldın seçiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Sanat sahnesi programımızı tamamlaştırıp attığımız Emre Köngül Aramanlığa takdim ettiğimiz sizge Hatır Cemlik Yer Bolsun namlık Hanzoçun Akşa Yahtırpanlığa isile

Sevimli kiçik dostlar, sizler bilen ötküzgen bu kıskağın yarım saat vaxtımız yine birden bir toşup kaptı. Programımızı yaktırıp anlığına Allah'a rahmet, keyin katımlık programımızı görüşeyli. Bugün programının muharriri ve riyasetçisi Almira Samet, Mesul Muharrir Aykız Ahmet, Nazar Hacı Dilşat İsmail. Hayır hoş dostlar, hoş vaxt bulunlar.

Hörmət radio anlıqçılar, uçur gözlükü programımızın yaxdırıb anlaşımlarını parçalımız. Mən riyasetçi Əhəd Abdurəkim. Qadərlik dostlar, uçur gözlükü programımız hər düşən mükünədən cümə günü gecə. Üçdün burun Beycin vaxtı saat 11 yerimdən, Beycin vaxtı saat 12 gecə, yarım saat bir vasitə düşdün ki, Beycin vaxtı saat 4 yerimdən, Beycin vaxtı saat 5 gecə, yarım saat təkrar anlatıladın. Dostlarımızdan kızıqlayan yelik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13'de arqılıb, seti-seti öliş, icarigi beriş, icarigi eliş. Ders gerek deyip olan, yuttırıp koygan, ciddi uçurlar bilen bizde təmin etişini şundakla, bu uçurlardan ünümlük paylanışını kızıqını karşı alımız.

Tianjin Garbiyoli Bajdarsı Aylıkla Korosu'da 2. kabattaki 90 kvadrat metrelik oyu setiladı. Alan kılıç telefonu 135 79 66 16 90.

Çok ayıttır yol yapsa da 150 kvadrat metre etrafındaki iskelet icarı gibi yer aldı. Alakalı telefonu 138 99 35 75 54.

Yüzyıngın Çınoltırak rayonu 3. kabat 83 kvadrat metrelik ve icarı gibi yerildi. Ola kılıç telefonu 182-0904-96-96 133-1902-04-02.

Tört köçüdeki məlum bir tesamak xanığa kadın qobul kılınıdı. Er yıl çeklenmeydi. Maaşı 100 liranın kilişilidi. Alakılış telefonu 132 79 02 23 23.

Radyo televizyon idaresi aylıkla korusu da 5. kabat gibi icar gibi yer oldu. Ala kılıç telefonu 138 99 33 48 98.

Kadirlik dostlar, uçur gözüki programımızda devamlaştırmaktayız. Bizden kızlık liniyelik telefonlarımız 223-7100, 223-7113. Birinci otur mektep kendiki Ağmeyrik mahallesi İgiz Kavetik binanın 18. kavetinde 119 kvadrat metrelik bir ciddi setilu da alakalı iş telefonu 182-99.

Tömür yol Guangmin Huayan Ultraq rayonida 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer asti uyi bar uyning har kvadrati 4700 yuandan setiladi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Şanghay köçüsüde 146 kvadrat metr kezadigan yeng öy setilidi. Ala qilish telefoni 153 49 92 20 92.

Şinfuçun Tiyan Ultraq rayonunda 17-ci qavatdagi 117 kvadrat metrlik yangi uy setilidi. Aloqa qilish telefoni 133 19 02 70 59.

Tömür Takar mahallesinde 2 mol yer zemin satıldı. Öyle seller dolup bahçede meyveli köçet bakımcılık kılıdığan kotanlar var. Bazı yüz tıranı gelişiyordu. Alakalı telefonu 138 99 35 87 30.

Yanaklık mahallesi 2. rayonda 3. kabattaki 70 kvadrat metrelik öy setildi. Alakalı telefonu 152 76 90 84 31.

Kumul Radyo Televiziya Stansısının Xanzotili Universal Radyosu ve Patnaş Edebiyat Sennet Radyosu'nun anlatılış vaxtını tanışlayış doğrusudaki uxturuş. Radyo anlayıcı dostlar. Devlet Radyo Televiziya Baş İdarısının Radyo Televiziya

0: 人民政府你与本人很明了。
1: Şu günü biz baş götürdük. 5 yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Bence
2: Türkiye'ye çekilmesi ve da çalışmak için 和生产回归是制度的
3: 党的十一届三中全会
1: 说给你严格的味儿 MMS 不出给你Şu gündün itibaren bizim yölençükümüz vücutu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
4: Zang Yi Bişen Hı Ting Bişen Renmin Bişen
1: Şu günü bizim fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
5: Sosialistik yadroluq qəmbət qarışını yetildiriş və əməldi körüstüş tükül cəmiyyətlən ortaq məsul idi.
6: Çeşmele.
7: Rengdar çeşmele.
6: Hem de anlaydığınınla edebiyat sanat tipindeki Rengdar çeşmele programımızı.

Covid-19 yıl durdunuz mu? Ağırık, yürek kilabani hem yapılmazdık. Dalancı ağırlık bazıları diğerlerini bilmeyeşke, kaçan mansıp olup halkını soğurdu. Siz yeni gitmekçi mi? Dedim ben onunla. Derhal bana istiyordun, davalaşla ayaz çıkandın kin bir kep olsun. Kesel kandın çıkıp, kınıp bir nefes aldım. Ben kendi doktor hansıda 8 yıl durup, kesbi sapayımını östürgenle demesem mi? Meciz karakterim hele temkilişip ağan idi. Bu yerde cancılar bir yürüyüş, psikolojiye atalgılarını biz doktorladın müköp yatlayalı idi. Sağrısıga tiken sancılgandek oltıranmaydı Allah'ıma ba. Siz onun bir eğiz artık yapkılıp, kan besinmenin davalgışını keltürüp çıkırıştın ensirsiniz. O sizden küçük işine çoğaytı vettiniz. O sizden küçük işine çoğaytı vetti. Her gün ettiğinde yatak tekşürgende, tiki ve tıkalladın bir neçinde tutuvalattık. Kesel kanı içilmeğinde, ola binanın astıda yürüp beden çenek durattı. Bazda asma okul urguzgaşka, amal yok karvat yetip, yer bir gırlaş erkitini başlaydı. Bu lağız iliştirganda lağımı hakikaten yavaş idi. Neticesi çıkıp bir neç günden kiyen, o yotkanını yığıp, karvat yetip kitap gördü. Hatır depterge resimsizdi. Ben gözümden kuyruğunu karıp baksam, hemisi meyvelik taraklarının resmi. Ulaşma hardı digendek nesleydi. Kendim gibi burulup lavmağa kardım. O koş işiklik tonlat koku okşaydıgan bedenige, karı argımağının gidek yumalak baş orantılgan dekli göründü. Onun teki usta teknik işgelikini oylap bakmaktı ben emez mi? Kiyen onun materyalini tefip görüp baktım. O 2000 yıldaki her bir buyruk boyunca, Şartın şehirge taksim kılınıp, şu işleyince 16 yıl işlepti. Yürek işki kesellikler bölümündeki bir neçim odardan başka, eş kayısından her birlik istacı onun yetmekti. Köpçelik tabiyle onu, eşkiden bencan deyip çakırsa, o teki hicil bulup, kolunu plan deyip, özüne tanıştırıp. Benim ismim Mirşito, beni Lomo deyip çakırsan alıp oldu, deyipti. Çırayınız bir obdan bop kaptı o. Sestra bir tarafla, yani yalgan ağırık bulu olan okşaydı o deyip kalan da kılattı. Hatır cemiyetin, yürekinizden ahvali, sestra tamıkını çekildetip koyup, kapkınmadı. Lomo, deyip, nahayt katık talep buzda. Ben bir obdan durmam dem, deyip koydu. Sestranın yolsuzluğu kıvızkenmedi, ben onu güçlendirdim. Adamın yürekinde de 10 sol işki dalancı buludu. Bir tarafdaki vinadan çıkan kanı yığıvelip, yeni bir tarafdaki artıya yakınını sıkıp çıkırdı. Normal ahvalda iki taraf öz ara birleşme hareket kılmaydı. Lekin yürekinizden otursa da bir küçük töşük içilip kalmışka, artıya yakını bilen vinakını arzışıp getip, oksigen toş iktidarı tesir yetkizü etipti. Sizin anlamışka doktor kanıga kirginiz iyisinizdi mi? Lama oyunlu vağandın kiyen. O günü üçten kiyen meşgılı vatattık. Menin mergen işgeligimini bilirgan siz. Dedi o benim işinmezlikimden ensirip. Sonya erini bana işaret kılıp. Mergen diyen fırsat kütüp durdu. Meltiğini bir götürse yarım gün gidiyordu. Bek uzun zonzuyup oltırıp oğrundan durganda çoğun bana iyi oksigen yetişmeyi, gözü karanguluşup yetiş normal ahval emez mi? Zonzuyup oltırsana sizden bir beşiniz kaydı. Siz oylugandek ondak mürekkep emez. Ben onunla alayıp koyup. Tom yürek kemçiklik yalnızca deniz yüzden igiz muhit koşulup geldiğinde tipik igizdek yürek kesili payda buludu. Oksigen yetişmese başının yerimi ağrış, mene tıkılması, hatta şok bulup kılış ahvalları görüldüğün gel, dedim. Sizlerin deyin Allah boyunca boğanda bu doktor kandan çıkanmam dem, dedi lomu anca işlenmey. Ondak buluşuna dayan. Ammağı yapmanın rastına dedim. Doktor kana sizin bu keselden derhal kutuldurması bulmaydı. Lomu, doktor kandan çıkalaydı halkını anlap, köz aldı bir dil yorup getti. Men arkadalla. Davalaşla yaz çıktı. Operasiya kılış acizsiz. Derhal igizlikten çöp, deniz yüzden tüven muayetki kaydıp kesiniz. Yürek kesilinin alametleri özlükten yokap gidiyordu. Dedim. En ahırkı bir igiz gibim tükümek durupla, lavumu gibimini bölüm etti. Eğer operasiya kıldırsak çoğu, ben düşünemmey. Başkala yürek ige tıktikli kalıkını anlısa, operasiyadını korkuduğu. Hey, sizin hazırkı yürek kilapanınızdan içilişleri içisi operasiya görsek küçük yetmepti. Otulu onun operasyon layihasını çöndürdüm. Baldi, onca bek köp oylamam. Gepni de bulupla, Lomo'nun gözleri de yeni vatkan nurunu görüp kaldım. O, edep koyup sus halda. Ondak da hemen yeni oylanıp bakay, dedi. Ben hata sözde koydum mu, ya ki ağırıkların bire endişisi var mı? Ben onun könlünü tınçısam,

Benji amına vaktada soğur işin tapılığan idi. Olanın hemisi onun edvarlıq nesleri. Bir kıl yığın sordu köp küş serip kılıp, yetiştirgen demdi o işi kılıp. Yaşçancının bu kipini anlayıp, yürküm kart kıp kaldı. Tuyuksuz kesil khanetki lavmo isimki geldi. Kızlarımın dervasından çıkıp, viviski kıkardım. İş, şundak mı doğru kip kalan bağımı? Bu, Moşito'nun idarisi emez mi? Bu lavmo nize. Ben rastla bunundan kaçıp kutlanmak dek mence mu? Yürüm, dedim yaşçancıya. Bana alma derhalan görsedim. Yaşçancı bunu anlayıp anı yıkıp durup kaldı. Derhalla hoşalıkıdan gül kakalları içilip yoldumu sekrep taklap minişki başladı. O beni başlayıp seyyarı kesel körü süpüsüden soğurulup çıkıp derek sahisini boylap gazarmıdan ötüp çoğun atırıtının dikkançılık meydanına geldi. Dikkançılık meydanı digini bir bacı kakaslı bulup anca muncu meyvelik derek dikilgenken. Meyvelik derek dikiş meyveden huzur iliş üçünlemesiydi. Şahçan şehrinin topsu boş bulup Şamal'a berdaşlık veremekti. İlgirki yıllarda kış girişi bilenler Karavullah işten düşkende kaş kirpikleri bir kavet topu bu ketetti. Kiyen topu asman uçup getip tutun astı da pekat katıktı.

سیار کسل گرب قایتب که گندن کین عبدالموبل دکتر خاننان درواز سالده ده دخته ده گبچلک آرقا آرقدن عبدالموبل دن چشده فقط ملو قالدم دخته بطرونجا دیدم من شوپرلا بن جانگا آندن سکرب چشب تالا بازرگه گرب بر خالده آلما چکدم مایلی اشکلیب سیز بانیس بلمنان عبدالموبل دخته چش میدانگا قایتسیز گو اشکمزنون یولی بر من قایتب بیرب خاطالقم نو تونش قرارقی کلدم Lomoni terikke ektep oylapdiken men. O terikke gemez, ray işken. Yanıla çöndürgücü boğan yaşçancı bana bu mehbiyetlikini aşkarlap koydu. Men uni, men mergen de poyet odudu. Mergenle miltikni, bu ben cansızlap mı bakmağın buluşu mümkün depken men. Küçük cancı kepini tüktüp kolu bilen görsetti. Bu ben can bu yerini bir kancı yılda onşu etti. 80 boy yerge 4000 tüp derektikti. Bulanın hem onun sözü ahırlaşmayı durupla meyin şamal yüzlerimini sipap öptü. İki tereptiki meyvelik terekle besbesti peşini lanıştıştı. Şah yopurmakları kuddi kuvallık bir vatkandak şildirildi. Yaş cancı manı çöndürdü. Dikancılık meydanına dikilgen derekle esilde borandın müdabiyelini kumda duraklaştırış için idi. Kazarmığa azırak yeşillik hoşsılı bulattı. Muhabben canlıyan O meyvelik tereklerini hakikaten mühim de paraydı kalıkını oylap bakmaktıken ben. Yıl boyu soğuruş, oğutlaşını demeyle koyaydı. Et yazgırgenden bu yan, bulup mu hatta ahir kesila, şu bulun şotunu kötürüp, dikancılık meydanını 20 günden artık işletti. Şahlarını putap dursak, andın meyve bir yeri doğu dekti. Muhabben canının meksidi hakikaten uluğu var idi. Kötürüp dikilgen meyvelik tereklerinin şaraydı muhakkup olan takdirdi mi, yeni muhit kımasız şişka bir neçil vakit getirdi. Ondan kiyen çeçekler miyi bir etti. İngilizlikteki çöllükte bir kıtımdılı eybop keti doğu digil bulmaydı. Elbette bundak yapını biz de bakmadan yuduk. Eşkin bencağının işençini çetki kakanmaydı. Köpçelik besbesti onunla medet begenden kiyen faaliyet öyge kaytip getirdi. O bencağın öz yalgoz, dikancılık meydanını birip, tekniki ötkiliği hücum kılattı. Şu günü keçilik tamak vakti bulup, jığladığan çağda o görünmedi. Bütün etraftakiler çıkıp onu izledik. Baktki yarışı avma bile alma derekinin hastalığı kegende o nefes alamayı kalan iken. Keyin ambulatoriyetki tekşürüş ehval bilen okşaya çıktı. Lomo'nun nemedin ensere vatkalıkını ahir çöndüm. Ben kesal kanının aldı tutturup birine çıkıttım çonkur nefes aldım. Nemedi işini oylap şişini ittirişimge yarımaz burnum yeni beni o salgıldı. Bir pes şükürüp boğandan keyin karsa Lomo aldımda öğür durupta. O kolumdaki sol yok haldini, ondan kesil hanedeki karavat peşindeki işkapını görsetti. Oylumgan yerden içkimiz ufkuşmay, birbirimizge almay elip begeniydik. Hey, bunu elip ne mi kilesiz? Ötkende sizden bir haldı olacağın idim. Tek hiç işkandı durdu. Gepimle tüktüp, onunla almalarını görüstüp koydum. Ve onunla yalgan ettim. Bulanın hemisini sizden almay derkinizden üzdüm. Siz herbi komandalık tarmak atırdın demez mi? Bugün doktor khanı birleşme çarılaş etirdi, asasi katlamı çöp, silahının kısmı bağdık. Birinleçi cançı sizin ahvalınızı sordu. Kongming, Sun Liguang, yeni birisinin isminin boğuydu. Xeyli zerek bir yiğit bizgi çöndürgücü boğdu. Cançılar çakçak kılışıp, ona maymun dep çakırışı diken. Hawken, Lomo'nun gözleri çaknap getdi. Eğer bu sol tek bombağın bosa, ben kündigen bu xatni ömür boyu tanımgan bulattım. Lomo gepini tüktüp, Koruk baskan çırayıyla tebessüm yürüttü. Külgeneden çırayı pörülüp gitti. Siz ne aldım kandı ben? Ben tümörünü kızgıda soktum. Septaşlarının hemisi sizinle davalaşkın masışın da otudu. Etret kadırlarımı hizmetki işladın hem kınmağın da otudu. Karına siz ne? Men iş aldı da sizge şunç köp almı bədim. Sizinle yeşki kıyamaydı kalıbınızını bilettim. Et men meyve seviti tepip, şekil çıkırıp karvat peşitki işkapı koyup koyay. Zinnet boyumu tarihsiz de dursun mu, çıraylık köründü demez mi? Lomo külüplü koydu. Gep kınmadı. Bir tal almini kiyimini sürdü, bakır dövetkenden kiyen, ondan temkillik bilen. Ben diken bin tanışın. Hani, kara uçukkende ondan üzümez, dedi. Bu alminin postu silek, digi sarhoş yeşilken, gördünüz mü? O almini yakın ekilip, bana görsetti. Küngey terbide inçki sızıkçılamam giyen yok muyken, Marks'ın yırtıvesimi tonuyum ben. Hakikaten kayıl buldum. Aman bir günü aşkarınıp kaladığalıkını bilettim. Ama bundak tez bop getişini oylamapken ben. Ben fakat kızıl alma, kök almanalı ayrı yağlaydım. Yani bunca alahidliklerini nedim bileyim.
Лаумаға алмені тала базарден сетіп ағалықымны. Лекен баятынқы кептәні ойдырып чығармағалықымны айттым. О, ішла еніп болған екен, яны тәкірарлашының хачет йоқ еді. Мән Лауманың әндейсісін айттым. Юрек килапанының хим етілместіке туғымы кемтіклік болып, нұрғын кішті ба. Тұрмыш қалсасы жәттін тәсір еткізмейді. Әмәлтік тәкіріш түрмәмәз. Кәріш кесел қозғалғанда қызмет вақты болмысы мұ? Мәшіқ сәвәбідің келіп шықмаған болсы мұ? Лекін деңіз жүздің егіз жайда оксиген етішмесіктің кеп шыққалықыны жәзімләштірсекла. Кеселік тарихығы еніқ ясақ, имканиятан барича кеселіңізге диагноз қойшықы ярдымы болады. Ардияны жемжеттіқ өкім сөрді. Яны қата кеп қанды мен мұ? Дамо мені расла ачықнышқы мәжбұрыла ватадды. Бір қалты алманы оныңға қытмақшы болып тұрғанда, бұл сырлық қапақның еғізе әчілді. Менің қалламды мұ самба. Лекен, ойлығалырым, сізнің кегі оқшымайды. О, Шандун Гуган алмысыны қолды чын тұтып тұрып деді. Сізге екайымны сөздеп берәй. Мен жәнуптың кәген. 19 yaşımda toluq otur məktəbini bitküzüb, Şatın şəhərə əskər bulub gəgəndə, toncıq qıddım ağzım qıllıq dolğan siyarıq qumnun təminə tədiqan idim. Babamın hekayısı oxşaydı. Babam Şincanqı gəgən peş qədəm əskər bulub, 1949-cı ilin axırda Aqsudan yolğa çıxıb, Xotəngi kirib, oruz iş buyruqını tapşırıvağan idi. Xotəngi bardıqan işki yol bağı bulub, biri taş yol, yəni, çoğun, həm yıraq yol idi. Piyadı birə ayğıçımı yetib bağlıb olmaydı. Яны бірі ішкі нұқта арысыдеген төз линия ән қысқы болған бір чығыр ел болып, тәклі мақан құмлықыны тоғырсығы кесіп өтәтті. Вәзіп топшыру ағандың кейін, қомандан қылчы ойланмайла, чығыр ел білән маңайлы еді. Бұл өмірді бұл

Onu östürsek kökürüp tursa yakşı bolatdı. Konulada kazırımı mukum boludu. Eskerle olmuşup durdu deydiğen keppa. Derek okşamaydı. Tikilgen derek neç yüz yıldı mı şu yedi kat götürüp duruyu verdi. Siz benden nemini saklavat kalıkımını sormadınız o. Dedi lomu kendine borulup. Ben dikancılık meydanındaki 76 tüp bin tanışını saklavatı ben. Bin tanışın 3 yılda meyve kekirdi. Şarçın şehri deniz yüzden yiğiz. Ünümdarlık aciz boğaçka arkayı sürülüp gitti. Benim ula meyve kekirgen de andın ketkün ba. Lomu gepine tüketip kolidiki almanı mağın sundi. Gogon almisi onun kolide ısık durgan bulup. Kudu içki alkınının otursuk elip götürgen ensiz yürek okşap kalan idi. Ayse burun yalığı şifa kılıdı. O bana resipte belgeli kegen boğay mıydı? Bana nemiş boğalıkını inikte birememeyim. İçimde bir ot köyü atkandek boğaldı. İlka şendon almasına kolumdaki soluya kaldı bilen koşup kesel karbatığı taşlap koydum. Almıla işinin çatıklıkını hez kıldı boğay. Arka arkadan sehirişip yergi çeçilip gitti. Kesel kandan hıda retimsiz yürek sokuşuğu okşaş. Kişini gaş kılıdığan, toruklıgan avaz anlandı. Şartın şehirde siz bu mısınız? Almadarık çeçeklemem da. Niye bemem da? Dedim ben açık bilen. Siz derek üstürsiz. Derek küsü ölüdü. Adem küsü tırılıdı diyen dağılığını bilmem siz. Siz derek adem kesilini bilmem siz. Doğma cevap vermey menden soğardı. Ondan özü cevap verdi. Bu kesel dünya mıkyası döküp uçurmaydı. Hüddi gen meselesidek. İmunu titkemdek. Yine emcek topçısıman özme virüsü yedigendek. Aynı çağda ben hiç nimini bilmeydim. Hazır kesel kandaki babayını esilsem, onun putkollarının ahırkı uçudan yıldız özüp çıkalıkını. Bütün bedeninin tiyerisinden tedirice kılılap asla asla yerikleşip gelgelikini. Ta ki bir kabet katı kongur renglik müngüz maddılık yapınca kabet katı kongur renglik müngüz maddılık yapınca kirip getkenge kadar onun rastla özümlük ademge aynıp kalgalıkını.

çiçeklepti. Berip körüp bakamdık. Bu kepni baldırırak diyen bozsam yakşı bolatdi. İşinin nemiş ki bundak doğru kep kağılıkını bilmeymen. İşten keyin vaqtını hesaplap baksam, lağmonun kesil kozgalgan çağda, ben onun beğida almi çeçki körüp atkan idim. Modar telefon kığanda, bölümdikile bir tırıp kıp bolay dep kalgan idi. Kandaklı bu mısın, siz mesul doktor, ahvalını yenili düşünüp bekan. Dedi modar bana. O yenili cem duramay vatıdı. Oksigenini özü tatip etip, karvattın düşüp tazlık kıptı. Bir tal alma, karvat cihazı bilen tamdan ağırlıkı domlap çüp gidip diken, tapanmay karvatını yötkep diken, küçüken de kandaki oksigenini yetişmeyi kaptı. Ciddi karakterlik mensektisi doktor kanıgı kirgen çağdakiden iğriz işip gidip diken. Elim yakşı esestirağı vakti de baykap, ciddi bir tırıp kandın kiyen, bölüm münasibetlik oralığa bilen alakılaştı. Hazır o, çandoğu yöt geldi. Şu çağda telefonunu koyup, kesal kanıgı kaydıp yegen çeğimde, bütün yatak kupkuruk idi. Hem nesi rengini yok atkan. Fakat karvat peşindeki işkapta bir döve alma kalan bulup, bu külüren boşlukka azırak renk koşkan idi. Lağma meyve sevdini nereden taptıyken almıla sevdi tizilip durattı. Gün gey terpi bir tek sırtkı kartıp koyulgan idi. Karmakka bayram keybiyatı çömülgen de görünetti. Lağma benim körsetmemge emel kılıp rastlı bir dalma yemigen idi. Toyuksız bir nesi izimge gelip kaldı. Karvat nesi izimge gelip kaldı. Karvat dönmedi. Ornamdan turup yeni bir karap çıktım. Ahırdı karvatki yotkanın yeniden onu taptım. Belki Lağma'nın onu meyve çevi sevdiği selişki kurup yetmeyen buluşu. Ya ki köpçilik, adam kutkuluş bilen aldıraş bop getip, onu bu yerge koyup koygan buluşu mümkün idi. Alma, eni şundak çimcit durgun içe, bu kesalkandı yüzbegen barlık işlağı guvah boğan idi. Ben kolumunu sozup, ihtiyat bilen siledim. Barmaklarım alma postağı tekken o şu dakikada, hudu tok ötkendek bulup, bir kıtımlık küçük sokuluş, barmakın yeri vetkide tas kalgandek boldi. Bu, yürek sokuşum budu. Almanı kolumda elip, derizi serdedik işe bak tuttum. Ben alma postanın tedirici süzülü vatkalıkın köygendek buldum. O, suyukluğunun otursu da bin tanışın bağıydı. Yürek sokuşuğa ekşip, almanın yürekimi tez tez toktumay soku vatattı. Şarjın şehrinin baharı, emişi kıskıydı. Kesel kanıgı daim yeni ağırlıkla uğruluşup durattı. Bunun den burunki barlık geçmişle aldıraş hizmetçiler yanında tez sürette almışıp durattı. Yerim aydın kiyen, ben Lağma bilen telefonlaştım. Bu çağda o arzusu işkeşip operasiya kılıngan idi. Lekin oyluğun edek bu mağaşka, kiyen o igizlik çıkanmasılıkı mümkün idi. Söz iş boğandın kiyen, royum çıkıp ketkendek boğaldı. Bu bahar, man nimilen kol... İnçkilik bilen oylandım. Doğru, ben olmayaydıgan adetini yitildirdim. Lağma'nın rızkı hakikaten kaldısken. Psikikilik təsir mi ya ki temperatorunun örülüşünün təsir mi bilmedim, umumən bir yaz ötüp getdi. Yeni gelip küs pəsli ahırlaşdı. Burnum sağ salamet idi. Avar aydın aldın məlumat qıqarsam, soğuk ekan pat ardı yitip gelidikən. Kendiden resmi kışkırdıkən. Manı bu mən duş geladigan hakiki sınav idi. Azıraq sapas alma saklap koysam boludigan dek duraddı. Adem ki, bəzde de kıtkımıgan bir xiyal tərpiden yıkılıp qalidikən. Borun yalluğudan olmağıca, olmadan bin tanışın gıcı bolğan jarayanla, ben izceltilgi elinişten sağınıp gəgə.

0: bir kündek ötküzüp aralını saklap devlet bayrağı çıkırıştı geldiktir. Karlık çıkır arayında vetenin ziminini kovdaştı geldiktir. Baharatını tavlap hava boşluğa aldın sepini çin saklaştı geldiktir. İnkılavi ruh ne evlatlığı ügütüştü geldiktir. Tamak meselesini cungoluklarının özgü tayinip helkileşti geldiktir. Olimpik tenerket musabık sıkı teyirilinip minut sekundlamı koldun beğmeslik digerliktir. Balılani en envi medeniyetke kızıktırış digerliktir. Vetenli süyüş bosa en çonkur muhabbettir. Vetenli kızgın süyüp bir niyetli ortak yürüş kılaylı.
1: Asasi kanunun nopozunu koğduğallık, partiye ve halkının ortak iradesinin nopozunu koğduğallık.
2: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bireyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işkoşurup, güzel yanı turmuştan ortak beharlıydı.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyle. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göşünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyle.

0: tutun.
1: Rıgı bozun.
0: Üçüncü numaralık nakşemini talep kılayız.
1: Üçüncü numaralık nakşindeydi o, ha? Buldu siz numu telponuzla hatırlı valdı oksal durup diktiğiniz gün sunaylı bu nakşini. Diktiğiniz devamlı radyo dolu kuldurdu bozun.

0: ot apitida oldini elish asos. Hayotlik hammadan a'la. Ot apitida mudofiyalanish engimizni o'stirib, oila elektr saymonlarini to'g'ri ishlataylik. Uydan chiqqanda suv, gazni etib, tokga tegishli uskunalarni tokdan ayirib yetaylik.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınızı hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alimen.
2: Kaşlayman.
1: Alimen.
2: Kaşlayman. Alimen.
1: Kaşlayman.
2: Alimen.
1: Kaşlayman. Oy, ehlet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşıldım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını payda kılıyor. Sizinki ulan nəyə gedib qaldı? Tolaylıq mülazimətinin bəhrləniş bilən bilə mühit asraşqı mı köprək kimi ol bilib qoyun.
4: Qanunçılıq ruhini əviz aldırıb, qanun tüzüm qarışını turğuzub, qanun boyunca iş becərişdə çıng turub, qanunçılıq mühitini qoğdaylı.
5: Özümüzgi tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pen teknikini yenilik yaratıp devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen teknikini yenilik yaratıp halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın sevip ilim pendi hürmet kılaylı.
0: İttifaklık, mukamlık, amet. Bölgün çıkart. Qilish, yengilik yaratish, japağı çıdap küreş qilish istelidi çıng turup, partiyanın baştan ahir, devirnin aldıdı menişiğa haqiqi kapaletlik kılaylı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: İki dostlar, bir hatarlık selparmanla, bir hatarlık savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, nadunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
3: Torg'u bir hatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
2: Balıların bir hatarlığını kovdap, hem bir yerde ulağı gamkorluk kılaylı. Ulağı gamkorluk kılaylı.
1: Beijing vakti saat 19.
4: Milletler İttifakı Terakiyatının ultesi, her millet halkının can tomuri.
3: Ahlatni xalğancı taşlamaq, toğri cayığa koysaq yeni baylıqa aylanıdı. Ahlatni türge ayrışını təşəbbüs qılıb, güzel yurt makam qurup çıqaylı.
5: Ey, mana deyme! Ma aldımdik adaş, ne mantaq mamaydı qandı? Ey, yol yeni dosuldu mana.
3: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
5: Şükke çıkılgan buldum de. Abla, kızıl çırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep kütüpek et eyco.
3: Her dakikada, her kıl tallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende taleysin aş psikikisi de bulman.
5: Seperge çıkanda bir hatarlıkını birinci oranına koyun.
3: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'ni bir hatar heydeşine tallan.
5: Bir hatarlık emi turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
1: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Erip kalsanız aram ilin, herkes vazgeçmem. Yağmur kanç katlık bulsa, yağmurdun kiinki aptapta mənzire şünki güzel buludu. Güzel tabiat koynuda tabiatının illiqliqidin huzur eliwatqan hürmetlik radio anlıqıcıla, her hafta aram küllerde anlıqılıp keliwatqan aram şatlıqı programımızın yaqtırıp anlayışınlarını kızgan karşı alımız, mən dostunla anlayışınlarla.

0: Cumhuriyeti zamanı yolaştırış arkalı kudretlik devlet kuruş, milletini güllendiriş uluğ işlerini umum yüzlük algı sılcı taylı. Cumhuriyet milleti bir aile kişilerden bulup, Cumhuriyet arzusunu bir niyette ortak işgaşır aylı.
1: Adem bilen açlıktan en yırak aralıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık yerliliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın aralıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ıstırapçılıkını red kılaylı.
2: Cumhuriyet milleti ortak gövdesi enini müstehkemleş asasi liniyasını çın tutup, Cumhuriyet zamanı velaştırışının Şincan sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
3: İctimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
4: Kolumunuz geldi. Efendim basılkınız geldi. İmza atlayıp elime alayım. Alimen.
5: Kaşlayman.
4: Alimen.
5: Kaşlayman. Alimen.
4: Kaşlayman.
5: Alimen.
4: Kaşlayman. Oy, ehliyet tağıdık dedikti bu. Bunun hepsini ben taşıldım mı?
6: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltıra kalta. 17 milyon kilometre uzunluktaki plastırını peyda kılıdı. Sizinle ulan ne gidiyordu hanım? Tolaylık mulazmetin behriniş bilen bile muhit asraşkı mı köprek kim olmalı koyun.
7: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir hatarlıkı ötkülene çın tutup, yemeklik bir hatarlıkı ait değil olağa zerbi bir eyli. Yemeklik bir hatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte iş koşurup, güzel yanı durmuştan ortak baharın eyli.
8: Kanunçılık ruhunu evci aldırıp, kanun tüzüm karışını turguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçılık muhitini koğdaylı.
9: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, batıranı ilgirleyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pentekniki de yenilik yaratıp, halık turmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
3: Ot apıtıda aldığını eliş asas. Hayatlık hemmeden ala. Ot apıtıda mutabiyat.

Kişi kançılık müşkülçelikte kalsa şüncelik algı ilgirleydi. Yalnız kanç kıyın yol kişini şünce algı ilgirledi. Navada yol meyanışımız izcil naydı yengilgi toxtısa tüzsüzlüklü hareket kılavatkan bulumuz. Onun diyan doluq bulmağallıqtın örleşme bulmaydı. Yol manganda ancı küş sarıp kılmasa, hatta küş çıkırışımızdan haceti bulmasa, bu çokum bizden enerjiye sebeplik tövellavat kalıqımız. Emel tövelleş, imtihandan ötelmezlik, mağlubiye katarlıklarının arka arkadan bizge yopurulup geldi kalıqını düşündürdü. Fakat aşık meniş kıyın yantı yolunu tallıgan, iki koluğa lıkkıdı tiken sancılıp kestim o, çişini çişlep algı ilgirleşine tallıgallarla yokur orunga çıkıp başkala körenmeydiğen menziriden huzurun alaydı. Bu dünya adil. Eşkandak iştah etmeyi nep algılı bulmaydı. Hemme iştah kayserlik bilen algı ilgirleşki doğru kilidu. Arzu kılgan nersinizgi erişmekçi bulsunuz, çokum bir mezgil tırışışınızgı doğru kilidu. Ahırda arzu kılgan nersinizgi erişip, arkanızgı karğınızda, menişiniz kıyıngı toxtığının hemmisi yokurgu sozulgan yol işgeligini baykaysız.

0: 있으면 고야시가 마그르니 걍 아시칸다 카르레일리스 포렉랩 에치나라 아담 tabiatının güzelliği geçiyorlar. Adem bilen tağ deryalar birbirine hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Topraklar kogdar, rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Beht. Sözümren gül çiçekler birer güzel ümitni. Yeşil kelgüsü hemrah, kümşren arzuğa. Şamal ve kuyaş, nur birer şehirge. Tabiyet soğusudun turmuşumuz kırıdu, şiirin temge. Tianşan'ın cenubi ve şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulga. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
1: Jonghua milletin ortak gövdesi engini müstehkemleştiren ibaret asası liniyeni çın gözlep, Jungucu zamanı bilaşkan Şincan ameliyatının yeni sahipsini cesaret bilen tutup çıkaylı.
2: Bexatarlık engini puhta turguzup, Bexatar işlap çıkırış havupını tüketeydi. Bexatarlık yolunu ilgilemeydi, tosup koymaydı. Ciddi ahvalda tarikatlaşış bilimleri ve maharetini ilgilem, Bexatar işlap çıkırış müdafiyat sebebini müstahkemleydi. Hemeyden Bexatarlık'a ahmiyet verip, ciddi ahvalı takabül duruşunu bilip, ayıplık yolunu ravallaştıraydı.
1: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
3: Go'zal Shinjon qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.

0: Mahbiyatlikni saqlashda kichik ish yo'q. Davlat mahbiyatlikni saqlash davlatimiz, oilamiz, o'zimiz uchundir.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultisi, har millat xalqining jon tomiri.
2: Madaniy qatnash siz bizga hamra.
3: Qatnash bexatarlikni ko'nglimizga tiksak, baxt va omonlik bizga doim hamra bo'ladi.
4: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqimizning nopozini qo'g'diganlik.
5: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyelim. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakit saadet geldireyelim. İlim penli kızgın söyüp, ilim penli hürmet kılaylı.
4: Islah kılış, yenilik yaratış, cepağı çıdap küreş kılış isteyledi çıntırıp, Partiyanın baştan ahır, devrinin aldığı menişiğe hakiki kapaletlik kılaylıydı.

0: umumyüzlük allık seviyeni işgaşırışta bir mi millet kem bulması gerek.
1: Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkalık medeniyelikini, kökertiş arkalık beyişini ilgeri süreyini. Kanunsuz yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanlarının göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
2: Kiçik dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik savaşlarını əsli çın saklanla.
3: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerle işenmanla.
2: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla.
3: Bihater çıkıp şahsi tınlarını yakşı saklanla.
2: Balıların bihaterligini kovdap, emmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı.
4: Beijing vakti saat 20.
5: Hürmetli radyo dinleyiciler, Çonkanın teşvikatı programımızın yoktuğu an kızgın karşı alımız. Ben Bilal Cankar. Radyo dinleyiciler, biz Bağıtım programımızda 2026 yıllık iktisat hizmetindeki türlük vazifelerini cayda puhta emelileştirişke hakiki kapalılık kılaylı mozolu kubzorunu anladığımız.

0: turuş. Konrap ketken elektr saymalları ve rozetkini vaxtıda almaştırış. Elektr sımığı ot ketkenlikini bayqıgan haman derhal tok mənbəsini üzüb etiş. Hem de vaxtıda 119'a telefon kılıp bir taraf kılış gerek.
1: Koca Tongyong Yüyen Tien Tien Şüye
2: Dövlet ortak tilini künde ögüneyleyin.

0: filmi türü bölümünün direktörü Li Ting mündaq dedi. AI karton filminin görürmeleri bir kadar köp porsatını tutup karton filmi kəsbide kımmet yardımız. Sünni akıl kəsbinin tərəqiyyatı hesablaş küşünün kollaşıdan ayrılalmaydı. Növette Sancı Oblastı'da Şincan boyunca Tonci Xalqara Yuğurmi hesablaş küşü mərkizi kuruldu. Hesablaş küşü 8300 Pifilopski yetkizildi. Hesablaş küşü Sancı Oblastı'nı mülazimet kılgandan başqa yana Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi ve Otur Asiya rayonlarına mülazimet kılıdı. Sancı Oblastı hesablaş küşü asas kılıp sünni akıl koşulgan hareketini çoğunkır yolu koydu. Sünni akıl kolunuş muhitadan onu içip oralaştırdı. Şincan boyunca kölümü en çoğun akıl yezgilik ülke bazısı berpa kılış bilen birge akıl medeniyet sayahatçilik, akıl kan katarlık sahelerde bütün muhitlik sünni akılını kolunuşka bütün küçü bilen türtkü buldu. Hazır Sancı Oblastı sallık malumat belgesi selingan karxandan birini, rakamlik iqtisat yadroluk karxansının 71'ini kirgizdi. Yıllık mahsulat kımeti 10 milyard yuandan aştı. Sancı Oblastlık Rakamlik Tereqiyat İdarisi Partiya Grupısının şujisi Shen Yanjun ondaq dedi. Rakamlik sancı kuruluşunu çoğunkur alğı sürüp bir gevdeleşken sallık malumat baylıqını başkuruş mülazimet süpsi berpa kılıp sünni akıl koşulgan hareketini çoğunkur yolu koyup iqtisatının yeni eş noktasını yetiştirimiz.
1: Stansımız haberi. Yakında Şincan'daki yerlik pen tetkikat kollektifi öz aldığı tetkik kılıp yaratkan normal besimlik, yukur iktidarlık, su iyonu arkalık parçalaş tekniksini kesipleştirip işlep çıkırışkı kırıştırış işkı eşip, karbon talasını yığıveliş kıyım buluş meselesini hel kılış yeni lahiyage iyi kılındı. Ən-ənvi usulda karbon talasını yığıveliş tekniksinin energiya sərbiyatı yukarı hem eğir bulğunışını keltürüp çıkırattı. Yığıveliş nisbiti ve iktidarını saxlap kılış

0: iktidarlıq su ionu arqılıq parçalaş üskünüsdə məşğulat qılıb atatdı. Bu üskünü arqılıq karbon talalı qatdıq taşlandıqdın yeşil, aylanma, təkrar paydılmış əməlgə aşqan idi. Bu yeni texnika başdan axırı mühit bulğumaydıqan bulub, yığıbiliş nəsbiti və iktidarını saxlap qiliş nəsbiti 95%-dən aşırıldı. Texniki kollektifi yana nəzərini teximi kən qolunuş mühitiqə qarıdıb, sanaət yezi igilik qatdıq taşlandıqının qımmetini həmkarlışıb aşırış əndisini oturğa qoyub, yılığa 3000 tonna karbon talası, solyo yeşil birikmi material işləb çıxış ülge liniyası qurdu. Şincan Tabii Pen ve Sanayet Pelleri Şöyüeni Energiye Kimya Sanayeti Kuruluşu Şöyüeni'nin muavin müdiri Jin Guanghua bu işlep çıkırış liniyasının yığıp alğan karbon talası bilen solyo yupuğunu biriktirip aşa obrut təylik təxsisi, temitip suğuruş şilankısı, toksimi, kabın qatarlıq birikmi materiallıq məhsulat işlep çıkırdığalıqını tonuşturup mındaq dedi. İlgiri her tonla solyo yupuq yığıbiliş tənlarqı 3000 yandan aşattı. Tonlısını köp olsa 3400 yengi satqılı bolatdı. Hazır yığıb alğan karbon talası bilen solyo yupuqını birləşdirsək, hər tonlısını 7000 yengdən satqılı boludu. Növbətdə bu texnika dünya boyunca aldınqa qatarda durudu. Bugünkü gündə bu texnika kəsibləşdirib işləb çıxırışqı kirişdirilib, Şincan, Chongqing, Shenzhen qatarlıq caylarda 6 karxana muvaffaqiyyətlik yetişdirildi. Dongguan şəhəri Yongshui Karbon Talası Pən Texnikası Çəklik Şirkətinin baş müdiri Tang Xiaomei mündaq dedi. Bu məhsulatını rəsmi işləb çıxırıb atımız. Süpti, iqtidarını təkrar təkşürüş arqılıq, oxşaş türdəki məhsulatlardan xeylala üstün turduqalıqını cəzimləşdirdik. Bazar ehtiyacını qandıralayımız.
1: Stansımız xəbri. Şincan Lüysay Pan Texniki Guruhi Çeklik Şirketi diametri dereceden taşkırı çoğun bulgan turbo materiali işlep çıkırış teknikisindeki kıyın ötkelge ucum kılıp, növete 8000 tonadan artıq zakazını tamamlap kapşırıp verdi. Diametri 3448 mm, divarının kıyılılıkı 24 mm kılıdığan bu türküm turbo materiali Şincan hatta Gərbi Şimal rayonunda tuncuk etim işlep çıkarılgan diametri en uzun, divarı en kılın turbo materiali. Şirketin işlep çıkırı seyhi de diametri dereceden taşkırı çoğun bulgan bir türküm solyav suvalgan birikme polat turbisi arka-arkıdan avtomobilge kaçılınıp yolgı selin avatattı. Dereceden taşkırı uzunluk, şekilgi keltürüşünün eniklik derecesi, kapşarlaş süpti, çirişten sahilniş üner senetige intayin attı. Şirketin muavin baş direktori, Xie Zhixiang muhbirga işlep çıkırış şeriyanda yumulaklık derecesini kontrol kiliş, divar kililikinin tekşiliki, uzun arlıktaki turaklıkı kadarlık tekniklik qiyin meselelerine el kilişki doğru keldigalıkını eytip mındak dedi. Bu işlep çıkırış liniyası da işlep çıkırılgan polat turbasının diametri en uzun bolganda 4 metre giyitdudu. Növete diametri 3,4 metre kildigan polat turbasını işlep çıkırıp, zakazının süpiti, mıhtari, xeridarlarının koluğa, vaxtıda tapşırışka, hakiki kapalet kılvatımız. Şincan'daki tunci sulyav pürküp suvalgan sıklık saklaş turbası işlep çıkırış karxansı bolgan Lüysay Pen Texniki Guruhi Çeklik Şirketi 10 türlük keşfiyat patenti 100 türden artıq əməli qolun işcan yeni tiptiki patentki igi boldi. Hazır karxananın 6 işlep çıkırış liniyasının yıllık işlep çıkırış iktidarı 100 min tonluğu yetip zakaz ihtiyacını kandırılmayı vatudu. Keyinki 20 yılda ikinci kararlıq törü kuruluşunu başlap, işlep çıkırış iktidarını 200 min tonluğu yetkizüş planlandı. Xie Zhixiang mındaq dedi. İkinci kararda bir plan tüzdük, təxminən 150 milyon yuan etrafıda məbləğ salımız.
0: Stansımız xəbri. Dövlət yolu 30-cı liniyası Liyayungan Qorğaz yuqarı sürətlik yolunun Şinşinşa Qomul bölgini özgərtiş, kenaytiş kuruluşuğa hazırqıca 8 milyar 90 milyon yuan

0: ne Kaşkar Kademi şehri, ili ve Komul Altın Kademi Koğutsu Katarlıq çaylardaki sayahat mezar noktaları ve aerodromlarına kürgüzdü. Bu yıl kirgenden bir an Komul şehri sanahat tepekkür arkalık ananevi yezgirliğe küş koştu. Yezgirlik mesulatlarını destepki pişiklaş, inçki pişiklaş ve onursal paylanışını bir tutaş planlap algı sılcıddı. Növbette şehir boyunca türlük yezgirlik mesulatlarını pişiklap işleşkar hansıdın 89'u var. Bunun içi de Abdülüm Rayın derecilik yezgirliğini kesipleştiriştiki noktalık başlamış karhana 26'dı. Şincan derecidin taşkırı futbol müsabıkısı katarlıq türlük paliyetlerinin ötküzülüşüge işip, Komul'un has yezgirlik mesulatları künsürü mükemmelleşken işlep çıkırış bilen setişini udulaştırış mekanizm arkalık teğimken pazarga tiz yüzlenmekte.
1: İstansımız haberi. 5. ayının 7. günü memleket boyunca Tunci çoğun hacimlik sünni akli iktidar teknikisi de işlengen Tökbükar adnamlı qarbi işler tarihi türüdeki kino Artürk nayası da koyuldu. Kinoda aldın Katar'daki AI teknikisi kullanılıp, Artürk'ün kovdaş 40 günlük çeğindeki kaynan taşkallık yıllar callık namayan kılıngan bulup, şu günü taşkallık yıllar callık namayan kılıngan bulup, şu günü Artürk nayasındaki organ, orulla, oturbaşanmış mekteplerinin okuluk

0: Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nüfuzunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yıraq durub, yoxur üsümlü qarızının azdırışdan saxlanaylı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki et yazlık terliği bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıktır lev ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bereydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işğa şurup, güzel yanı turmuştan ortak bəhərləydi.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Başkan,
1: Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı.
3: Memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçur. Yer devresi idaresinin en yeni uçur. Minut ötkende Sıcan ülkesinin önce nayısı da 8 bal yer devresi.
1: Şu günden itibaren bizden gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk. Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay arzuyumuz için algı basımız.
4: Jonghua milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kılışı, ortak güllenişi, ortak terakki kılışını ilgiri süreyli.
5: Dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saxlanla.
6: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natunuş kişilerin işenmanla.
5: Derizi təkçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp geçiş kavupu bak.
6: Torğu bihater çıkıp, şahsi itinlani yaxşı saxlanla.
5: Balıların bihaterligini qoğdap, əmmi yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Dəmi katnaş, siz bizgi həmra.
7: Katnaş bihaterlikini keunumuzgi piksek, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
5: Mədəni katnaş. Siz bizge hemra.
4: Devlet xavipsizlikini qoğdaşta hemme adamın mesul itibarı. Devlet xavipsizlikini qoğdaşını hemme adam kılalaydı. Devlet xavipsizliki devletini emin tapqızıştaki muhim ultaş. Devlet xavipsizlikini qoğdaşta cezmen cemiyetinin inaklıqı ve muqimliqini qoğdaş gerek.
8: Mahbiyatlikini saklaşta küçük iş yok. Devlet mahbiyatlikini saklaş, devletimiz, ailemiz, özümüz için doğru.
9: Yeni tarihi başlanış noktasında devamlı türde medeniyetini güllendirişki türkü buluş, medeniyet güçlük devlet okuruş, Jonghua milletinin zamanevi medeniyetini güllendiriş, bizden yeni devirdeki yeni medeniyet burçumuz.
10: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan

Qaynadaslar aldı bilan aile ve cemiyet sahibimiz boyunca sakçılık hizmeti bilan şoğullanadiganlar aile inaklığını qandaq saqlaşı kerek diyen temedeki makalını anlat bakaylı. Er xotinlar arasındaki inak münasibetini saqlaş aile turmuşudaki en mühim iş. Er xotinlik münasibeti ailedeki en yadroluk münasibettir. Ondaq da er xotinlar qandaq qalganda inak ötəleydi. Bunun usullarına ait ki, Rusiyalik danlıq yazgıcı Tolstoy'nun bəxtlik ailelerinin ortaklığı boludu. Bəxtsiz ailelerinin hemisinin öz aldığa bəxtsizliki boludu deydiğen meşhur sözü var. Ailede inak keyfiyat berpa qilimiz deydiganmiz. Hemeylen bolup mu saqçız deydiganmiz. Hemeylen bolup mu saqçız deydiganmiz. Bir qanç taraflarga alayda dikkat qilish kerek. Birinci, öz ara düşünüş ve fikir almaştırış erhodullar inaklıqını saqlaştiki körük. Hazır biz uçur yüksek derecede taraqi qilgan davrda yashayotmiz. Alaqa vasitalarining ko'p xillashishiga qarab kishilar orasidagi turli aloqa va yaqin munosabatni saqlashning usullaridami o'zliksiz turda o'zgarish va yangilanishlar bo'lyapti. Xalq saqchilari oila turmushida jo'risiga yetarlik bo'shliq va ishonch berishi. Biror masalaga yo'liqqanda jo'risi bilan vaqtida fikr almashtirishi. Turli tushunishmaslik va arazliklarni vaqtida tugutib yangish kerak. Er xotinlar vaqti-vaqtida o'z aro fikr va hissiyat almashtirishga sal qarsa, jafodimi, halovatdimi billi bo'lish ruhi bo'lmasa, jo'risini tanhalik tuyg'usiga patirib qo'ydi. Agar er xotin ishkaylandan biraylarning saqchilik xizmati bilan shug'ullanadigan bo'lsa, masalani ko'proq qarshi tarafning maydonida turib o'ylashni o'rganib olishi, hargizma to'xtamasdan o'z xizmatining muhimligi, jafoliqligini pesh qilib turib olmasligi kerak. Chunki sizning jo'ringiz uydagi cho'ng kichik ishlarining ko'p qismini o'zi yolg'iz qilgandan boshqa, yana cho'nglarining holidan xabar olish, bolalarni beqish, tarbiyalashdan iborat muhim vazifalarni zimmasiga olgan. Shunga oiladagi har qanday masalani bartaraf qilishda cho'qim uni birinchi o'ringa qo'yishingiz. Uning tuyg'usi va ehtiyojini nazarda tutishingiz, tegishli ko'rimatini qilishingiz kerak. Albatta, saqchilarning xizmati bek jafolik, lekin oila amgiki mo yinik emas. Jafosi yetkichi bor. Bu tarafni saqchilik xizmati bilan shug'ullanadiganlar ko'proq tushunishi, orada zid ta surkilishlar ko'rilganda sug'uqqon bo'lishi, jo'risining ashi va ichini bo'sh tutilishiga yo'l qo'yish kerak. Jo'risiga ma'lum darajada yo'l qo'yish ojizlikning emas, balki pishib yetilganlikning ifodasidir. Surkilishlar tugab, qarshi taraf o'zini besib olgandan keyin andan uning bilan chiroyli o'ltirib fikr almashtirsangiz, ko'nglingizdagi o'ylaringizni desangiz bo'ladi. Yig'ib aytganda, ikki tarafning bir-birini tushunishi, aytiblik bilan fikr almashtirishi inoq er-xotinlik munosabatini saqlashning asosidir. Ikkinchi, jo'risini muayyanlashtirib maqtab turish er-xotinlar orasidagi mehr-muhabbatni kuchaytiradi.

sebebi uzak müddetlik soru koş, sözümlü kesellik, nervi zahmetleniş ya ki psikikilik amil qatarlıqlarını öz içe geledi. Bu kıl ağırıq devamlı iş karakterlik göçürün ağırış, telip ağırış ya ki çın kılıp ağırış qatarlıq bir kan çıxıl halette ihbadını dağın bulup göç, sancıp ağırış qatarlıq bir normal toyuqlarımı koşulup gelişi mümkün. Sözümlü ağırıq bimarının tən sağlamlıqa təsir yetkizüplü kalmay, yine keypiyatı tüven buluş, təşvişleniş ya ki xamışlı qatarlıq bir qatar psikikilik meselelerini keltirip çıxırdı. Dikkat kılışqa arzaydığını şu ki ciddi ağırıqdan sözümlü ağırıq bütünlüğü müstakil olmaydı. Bəzi ciddi ağırıqlarının vaxtıda davalatmağında sözümlü ağırıqa özgürdü. Şuna bədinimizdə ciddi ağırıq görülgəndə vaxtıda davalaş elib verib, kesellik əhvalının yamanlaşıb getişinin olduğunu eliş gerek. Sözümlü ağırıqa doğru bilen davalaşdan başqa psixiki sağlamlıqa dikkat kılış. Çeniqiş, özünü erkin koyup veriş məşqi. Psixikilik davalaş, qatarlıq usulları arqılıq universal taqabıl duruş gerek. Ciddi ağırıq ve sözlü ağırıqa kandaq taqabıl duruş gerek. Böyle ciddi ağırıq bolsun ya ki sözülme ağırıq bolsun, hemisi beden çıkarğan signal bulup, bedenimizdeki bazı meselelerde dikkat kılışımız gereklikini eskertiduk. Ondaqta uxşaş bolmağan bu işkil ağırıqa kandaq taqabıl duruşumuz gerek. Ciddi ağırıq görülgəndə aldı bilen ağırıqnın sebebini cezimleştirişimiz gerek. Eğer roşan taşqı yara ya ki qayrılıp geçiş sebebinden bolsa, 48 saat içinde muz bilen teniş arqılıp qan toxtutuş, işini yandırış, ağırıqını pasaytış gerek. Lekin üşüp kılışının aldığını eriş üçün muz parçasının teriğe bir yuvasla təgmeslikeye kapanı tıkılıp, muz parçasının teri arsığa rəx ya ki sol yağı altı koyuş gerek. Eğer ağırıqının derecesi küçlük ya ki doğumluş vaxtı bir kadar uzun bolsa, vaxtı da doktorga görünüp, doktorunun doğru ya ki resiplik doğru işiltiş arqılıp, ağırıqını pasaytış gerek. Sözülme ağırıq bununla oxşamaydı. Onunla mas geldiğin taqabıl duruş taktikisi teximi murakkab. En mühimi, oxşaşla aldı bilen ağırıqının tüp sebebini tepiş. Bir qatar tibbi tekşürüş ve diagnoz koyuşqa doğru geledi. Sebebi inıqlanğan aman, doktorunun körsetmesi boyunca doğru bilen davalaş. Fizikilik davalaş, ya ki başka davalaş usullarını aralaştırıp davalaş elip yeriş gerek. Tibbi davalaşdan başka, turmuş usulunu tanışışma intayın mühim. Muvafiq beden ağırlıqını saxlaş. Qanuniyyətli hərəkət qilish, toğru uxlaş sifətiga kapalat qilish və özünü erkin tutuşunu ügünib olish sözülmə ağrığını pasaytirishə yordam beradi. Şunun bilan birgə psixikilik qollashma intayin muhim. Çünki uzaq müddətlik ağrıq təşvişlənish yoki xamışlıqni keltirib çıxarıdı. Şunga aktiv psixikilik tənqişləş elib bağandımı bemarın ağrıq qozalını zor dərəcədə yeniklətkili boladı. Bəli ciddi ağrıq bolsun yoki sözülmə ağrıq bolsun, öz aldığı doğru işiltiş yoki davalaşdan saxlanış kerak. Bunun bilan resepsiz ağrıq toxtutuş dorularını uzaq müddət yoki ziyadi köp işiltişdən saxlanış kerak. Çünki bu başqa sağlamlıq məsələlərini keltirib çıxarışı mümkün. Radio anlığıcı dostlar, yuqarıda tibbi savat sahibimiz boyunca ciddi ağrıq bilan sözülmə ağrıqının farqı toğrusunda toxtaldıq.

perspektivi görüş doğru asasındaki ülke halkıdan 100 yıllık hesaplaş iktidarı yetkizüş mehsus liniyasını kurup, Şincan'ın hesaplaş iktidarı mülazımetinin Çongçin'de yoksuz cipsilişçiğe kapalatlı kıldık. Hesaplaş iktidarının garipki uzartılışının arkası da mol yeşil energiya terekiba. Üçüncü ayının akırgıca Kumul şehrinin torlaştırılgan elektrik energiyası umumi generatorlar sığımcalıqı 50 milyon kilovattın. Yeni energiya umumi generatorlar sığımcalıqı 38 milyon kilovattın eşip, yeni energiyanın nesbiti 74.33% yetip, generatorlar sığımcalıqı Şincan boyca sıcıl aldıngı orundu turdi. 200 bin kilovatlık yeşil tokni bivasta ulaştırının tez alğı sılcatılışıga ergişip, rayondaki her kilovat saat tokinin bahası tedirici 0.13 yuengi düşüdü. Bu xil hem erzan yeşil tok bilen təminləydiğan, hem küçlük hesaplaş iqtidarıga ige endize, dəl dövlətnin hesaplaş iqtidarı bilen elektrik energiyasını maslaştırış istrategiyasının en canlıq əməliyeti. Tok yetküzüşten hesaplaş iqtidarını yetküzüş kiçe, rayon həmkarlıqı da çonqur özgürüş bulmaqda. Energiya hesaplaş iqtidarı Kumul Yuğurma Tədqiqat Ornunun muavin başlığı Li Chao mundaq dedi. Meningcha Şincanın tokini Çongçin'ga yetküzüş, Şincanın hesaplaş iqtidarını Çongçin'ga kirgüzüşünün arka-arkadan əmliyleştirilişi, dövletimiz iqtisadının tez tərəqqi qilishi,

Artürk'ün ayası 2026 yılının akırgıca işe giriştirilgen hesaplaş iktidarı kölümünü 40 bin piyeden aşırıp, kesbinin yadroluk rekabet gücünü yanıma aşırışkı tırışıdı. Dikkatini hesaplaş iktidarını uğrulaştırışkı merkezleştirip, tügün alakısını özara ravallaştırışını algısıl cetidi. Tianşan, Cigu, İlgar hesaplaş topuğa tayınıp, bivasta tutaştırış sancırını elalaştırıp, hesaplaş iktidarını uğrulaştırış sodusunun türlük iktidarını mükemmelleştirip, Şucay'nın hesaplaş iktidarını bütün memleketin hesaplaş iktidarı doğruğu ulaşkı törtkü bulup, memleket boyuca bir tutaş hesaplaş iktidarı doğru kuruluşuğa güç koşudu. Şincan'ın tokunayıp Chongqing'i yetküzüştün, Şincan'ın hesaplaş iktidarını Chongqing'i kirgüzüşkice, Şincan bilen Chongqing'in rayon halkıgan hemkarlıqı, memleket boyuca birliki gelgen Chong pazar kuruluşu üçün canlıq ülge tiklep verdi. Qumul Artürk nayası mevqani mol yeşil tok ve üzüksüz ürlap

партияны жемчит хөкем сөрді. Яны қата кеп қандымен бұ. Домо мені расыла ашықнышқы мәжбұрыла ауатадды. Бір қалта алманы оныңға атмақшы болып тұрғанда, бұл сырлы қапақның еғізе ечілді. Менің қалам домо самба. Лекен, ойлығалырым, сізнің кеге оқшымайды. О, Шандун Гуган алмысыны қолды чың тұтып тұрып деді. Сізге екайымны сөздеп берей. Мен жәнуптың кеген. 19 yaşımda tolıq otur məktəbini bütküzüb, Sartın şəhərə əskər bulub gəgəndə, toncıq qıddım ağızım qıllıq dolğan siyarıq qumunun təminə tədiqan idim. Babamın hekayısı oxşaydı. Babam Şincanqı gəgən peş qədəm əskər bulub, 1949-cı ilinin axırda Aqsudun yolqı çıxıb Xotəngi kirib, Xotəngi bardıqan işki yol bağı bulub, bəri taş yol, yəni, çoğun, əm yıraq yol idi. Piyadı birə ayğıcımı yetib bağlı bulmaydı. Yani bir içki nokta arasındaki tüz liniye en kısa boğan bir çığır yol bulup, tekli makan kumlukını toğırsızı kesip ödetti. Vezip topşur vağandın kiyen, komandan kıcı oylanmayla, çığır yol bilen maile dedi. Babamın eğitişçe, bu ömürde bonç köp kumunu körüp bakmaktıken, hodde haltıdaki ondak, şükür sıla ağızıgı toşup gidettiken, epsos ki kum on emesiydi, jigil bombaydı. Ola 18 keç gündüz yol yürüp, 790 neç kilometr musabını besip, 2 gün burun Xotan yiyitip yaptı. Vazipini orunda boğandın kiyen, bu bir Türk'ün peşkıdem əskerle kollektif kesip olmaştırıp, yakın etrafta boz yeri özleştiripti. Boğam şunundan başlap, Şarçın şehir değil tıstatı bir işligenci 30 yıl işlepti. Pensiyaya çıkanda bin tön rehberleri hal sorap gidip, bu peşkıdem əskerlerinin kandak arzusu balkını sorapti. Ula hemen edepti. Bazılarının poizgı oltırıp bakısı bakken, bazıları ürümçüge berip bakmağalıgını eğitipti. Yani bazılarının general Wangjin bilen körüşküsü bakken. Nöbet boğamgı kegende o selkijil bulup, bir haza özüge özü piterilap, başlıktan Cenobi Cungoğı berip körüp yakışkı buladığan bombaydı kalıpını soruptu. O yeni bombaydı kalıpını soruptu. O yeni sizdeki o şu darıhtın gəmiye vatkan iken. Darıh, ben çünemek adım, Lomodin sordum. Nimi darıq? Darıq bilen onun ne münasıvdı ba? Lomo arka dılımağın çöndürüp mundaq dedi. Bizden cenobdiki yurtumuzda bütün küçü bilen köç etdik kişi adıdı ba. Qaysı ailede oğul doğulsa, işik adıgı karıgay, kız doğulsa, akasiyyat gidu. Bu işik sordun ömür uzun, hayati küçü urgup durdu. Çoğunla işik adıdaki deldaraqlarının büyük parıksan özgeligini görüp dursa, Sırtı turmuş keçiru atkan perzentlerin ama aman isen işgeligege işin odu. Babamdan kiyin əsləp yerişçe, aynı ile kısım bilen kumluğunu kesip ölken de, daim közdün kuyruğu da bürtüp dərək badek. Dərəknin uzun putu badek, kum bu aranığı karmay, onunla əkşik menu atkan dək tuyğıdı bolan iken. Onun öydün ayrılgınğa, neçü 10 yıl boğan bosuma tuyuqsız qaytıp berip, dərəklerini körüp bakış kegin iken. Qarğay mədikini üzü velip, bu dərək türüne, Şarjın şehrine ilip gelmek için. Eğer ayıklı olsa, bu Şarjın şehrindeki tuncu kargayı bop kalırken. Babanızın arzusu iş kaçtı mı? İhtiyat bilen sordum ben. Lavma 5. aykıdı. Ondan birden durup kaldı. Hoş mu dediğim babamız? İnkini etkanda ben bilmeyim ben. Yerim yolda babamız.

çiçeklepti, berip körüp bakamdık. Bu kepni baldırırak diyen bozsam yakşı bolatdı. Hem de fırsat yoklukını bilmem. Ama işinin nemişki bundak doğru kep kalıkını bilmeymen.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Asasi qanununun nopozunu tikləyli.
2: Qanunsuz məbləq toplaşdan yaraq durub, yoxur üsümlü qarızdan azdırışdan saxlanaydı.
3: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
4: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhirlineydi.

0: 人民政府与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: Bence bu peçeti su回答仓皇起义和生产回避性制度的
3: 党的十一届三中全会
1: şu günü yeni devir hemimizin kucağını kenara açtı
4: memleketlik yer devresi idaresinin en yeni uçuru asaslanmada bugün saat 14'ten 28 minut ötkende Sichuan ülkesinin Wenchuan ayısında 8 bal yer
1: şu günden itibaren bizim gülençkimiz vücudu gelgeçke biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
5: Zang yi bi sheng. He ping bi sheng. Renmin bi sheng.
1: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Jungu Komünistik Partiyesi esli maksatını unutmay arzu uyumuz için algı basınız.
6: Cumhur milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak ittifaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgiri süreyli.
7: Dostlar, bir xəterlik səl qarmanla, bir xəterlik savadlarını əsdə çın saxlanla.
8: Öyüdə yalğız qalğanda işini taqab ıldıranla, natunuş kişiləgə işənmanla.
7: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanla, çüşüb getiş xalifi bax.
8: Torğı bir xəter çıxıb, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanla.
7: Balıların bir xəterligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı qəmxorluq qılaylı.
9: Mədəni qatnaş, siz...

Anlatış vaktlarına tanıştırımız. Stansımızın anlatışı Beijing vakti saat 7'de başlanıp, başlanış müzikisi verilip, seher köyleri programması anlatılıdı. Saat 7'den 30 minit ötkende köyler cemgahi programması. Saat 8'de komul haberleri programması. Saat 8'den 15 minit ötkende devlet ortak tilini kündi ögüneyli sahipsi. Saat 8'den 30 minit ötkende Şinjang Radyo Televiziya Stansının haberler programları olup anlatılıdı. Saat 9'den 30 minit ötkende Çonkani Teşvikat programması. Saat 10'da Koğulluk'taki Paranlar programması. Saat 11'de Komul haberler programması. Saat 11'den 15 minit ötkende Sanat. Saat 11'den 30 minit ötkende Uçur Közniki programması. Saat 12'de Şinjang Radyo Televiziya Stansının Kanunsızge Hemrah programması. Saat 13'de Üzülmez Köyler programması. Saat 14'de Merkezi Radyo Televiziya Stansının Haberler programması olup anlatıladı. Saat 15'de Şinjang Radyo Televiziya Stansının Sanat Sahnesi programması. Saat 16'de Köyler Cemgahi programması. Saat 16'dan 30 minut ötkende Uçur Közneki programması. Saat 17'de Rengdar Çeşmeler Universal programması. Saat 18'de Onla Yaşlık programması. Saat 19'da Hayırlık Sefer Kızık Liniyelik Kapuzda Hayırlık Sefer Kızık Liniyelik Saat 20'de Çonkanay Teşvikat programması. Saat 20'den 15 minut ötkende Devlet Ortak Tilini Kündi Ögüneyli Sahipsi. Saat 20'den 30 minut ötkende Şinjang Radyo Televiziya Stansının Haberler Programması olup anlatıladı. Saat 21'den 30 minut ötkende Komul Haberler Programması. Saat 21'den 50 minut ötkende Koğulluk'taki Paranlar Programması. Saat 22'den 45 minut ötkende Komul Haberler Programması. Saat 23'de Rengdar Çeşmeler Universal Programması. Saat 24'de bütün günlük anlatışımız ahırlaşıdı. Hürmetli radyo anlatıcılar, yukarıda stansımızın bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vakitlerini tanıştırdık.

0: Kanunçuluk ruhunu evşaldırıp, kanun tüzüm karşısına durguzup, kanun boyunca iş becerişte çıntırıp, kanunçuluk muhitini kovdaylı.
1: Özümüzü tayınıp, özümüzü küçeytip, cesaretlik, yaramlık bulup, Baturan'ı ilgirleyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, devletin universal gücünü küçeyteyli. Pen tekniki de yenilik yaratıp, halık durmuşuna bakıt saadet geldireyli. İlim pendi kızgın söyüp, ilim pendi hürmet kılaylı.
2: Ot apıtıda aldığını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işleteyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayırı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayırı veteyli.

0: ittifaklık, mukimlik, amet. Bölgünçülük, kalaymakançılık, afet. Kökertiş arkalık güzelleştirişini, kökertiş arkadaşlaştırışını, kökertiş arkanınsız yavayı hayvanlar sodasını çekilip, yavayı hayvanların göğsünü yiyiştek naçar hahişini tüketeyli.
1: İçi dostlar, bihaterlik selkarmanla, bihaterlik sabahlarını əsli çın saklanla.
2: Öyde yalğız kalğanda işini takap oldurunla, natonuş kişilerle işenmanla.
1: Derizi tekçisige balkonga çıkıp oynamanla, şüp getiş kavupu bak.
2: Torg'u bir xatar çıkıp, şahsi itinlerini yakışı saklanla.
1: Balıların bir xatarlığını koldab, hem yerde ulağı gəmkorluk kılaylı. Afet kavupunu başkuruş ve afetini her tarafından yeni kütüş karşını puhtu turguzup, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş mesuliyetini emelileştirip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış bilimleri ve teknikisini umumlaştırıp, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış imi ve özünü kutkuzuş, özara kutkuzuş iktidarını küçeytip, afetini müdafiyeniş, afetini azaytış, afetini kutkuzuş halık müdafiye sipini müstehkemleyli.
2: Emmeylen bir xatarlık ehmiyet verip, emmeylen ciddi işlerle takabül turanlaydıgan bulup, asasi katlamdan afetten müdafiyeniş, xatardan saklanış iktidarını küçeyip başarayla.

Hürmetlik radyom dinleyicileri. Naqşı musiqiga taşna bolup turuwatqan qalbinglarga yana eng sarxil mazmunlarni tayyorlab mikrofon aldığa hazır buldum. Kuylar jamgahi programımızni yaqtırıp anglaşınlarını qızğın qarşı alamız. Men riyasatçı dostumla Raziya Tamarım.